0: o'ttasidagi do'stlarni hamkorlikni ilgari surishni umid qilamiz. 6 ayda biz tekshirish o'yinini boshlab, qo'milg'i berib turlarni naq maydonda udullashtiramiz. Yuqori darajalik sarxil oldin qatorda turadigan kasblardan boshqa qo'milning xos yezigiligimi o'xshashlar kishilarning diqqatini tortdi. Qo'mil qo'g'ining kasb zanjiri sukizning sertifikat direktori Jo'may mundoq dedi. Bizmo bu sifatdan foydalanib Xinjiangda qo'g'inni asosiy ishlab chiqarish, g'arbiy janubda asosiy sertifikatlik qo'sh yo'nalishlik obrat andisini barpo qilishni umid qilamiz. Yarmankaga qatnashgan savdogar Yang Huishin mundoq dedi. Anlaşımca qo'g'in kasb zanjiri supsining qo'g'in o'lchimi nihoyat yuqori, sifatimi nihoyat yaxshi ekan. Bu qatim tushunib boqay, hamkorlik o'rnatalaymizmi yo'q bilib boqay deb keldim. Shuning bilan bir vaqtda sirliq Daqaydao yordamligi, sog'lomlik kutinishdagi katta joy Sharq Tianjan. Xalq urf odati mujassamlangan oltin qadimiy ko'chi qatorliq a'lo sifatlik sayohat manzilgohlari va xos madaniyat sayohat liniyalari ko'pchilikning zo'r qiziqishini qo'zg'adi. Qumul madaniyat sayohat selinmi guruhi chaklik sherkiti bozor marketing bo'limidan Wen Xinping mundoq dedi. Har qaysi joylardagi mehmonlarni Xinjiangga kelib, qumulni sayli qilishga, sherin qumulning o'zgacha urf odatini his qilishga samimiy taklif qilamiz. Bu navbatlik Jungo g'arbiy qism xalqaro mablag' selish savdo yarmangisida Qumul shahri ko'rgazma supsini Chongqingning eng avval savdo chambiriki bo'lgan Guanyinchao'ga ko'chirib kirib, iste'mol orqali yordam berish maxsus faoliyati orqali ishlab chiqarish o'rnidan bevosita ta'minlaydigan eng oxirgi 1 kilometrni ravonlashtirib, Xinjiangga yordam berish siyosatining foydasini haqiqiy turda kasb taraqqiyotining amaliy unumiga aylantirdi. Qumul shahrlik savdo idorasi partiya guruhining a'zosi, muavin idora boshlig'i Zhang Shu mundoq dedi. Biz bu navbatlik Jungo g'arbiy qism xalqaro mablag' selish savdo yarmangisini vosita qilib, Chongqing bilan Qumulning iqtisod savdo hamkorligi kasblarni udullashtirishini chuqurlashtirib, ikki joyning hamkorligini yangi palliga ko'taramiz. Bu yil Chongqing Qumulga nishonlik yordam beradigan tunji yil. Bu qatim o'mak tashkillab yarmangiga qatnashish ishni yaxshi planlab boshlashning hal qilg'uch qadami bo'lib qolmay, texmi muhimi chuqur yiroqni ko'rarlik bilan tilillashning ul teshi hisoblanadi. Qumul shahri mavqani yangi boshlanish nuqtasiga qo'yib, diqqatni Xinjiangning tokini Chongqingga yetkazish, Qumulning mahsulotlarini Chongqingga kirgizishdan iborat ikki cho'ng yadrolik qurilishga markazlashtirib, hisoblash iqtidoriy mulozimati, ahli iqtidorlik yasimichilik qatorliq oldin qatordagi sohalarning cho'ngqur yug'urilishiga turtki bo'lib, Chongqingning Xinjiangga yordam berishiga tayinib, Qumulning taraqqiyotiga quvvat qo'shib, Qumulning boylik orqali Chongqing qurilishiga kuch qo'shib, Chongqing Qumul uchirishi güzelliklerde ortaklaştık devri küçük sadasını tırışıp yangıratmakta.
1: 5. ayının 21. günü Abdunum rayon merkez ekologiya muhitinin qoğdaşını nazarat kılış 7. korupsi 12. türkümde becerişki tapşırgan amının erziyet paş kılış delosudun 66 parçını tapşırı aldı. Noktalık dikkat kılındıgan delo 8. Bunun içinden telefon arkalık tapşırı elinğini 53, xat arkalık tapşırı elinğini 13 parça, 66 delo içinde ürümçi şehrigi münasifatliki 30, noktalık dikkat kılındıgan delo 1, Sancı Huyuzu Abdunum oblastağ münasifatliki 7, noktalık dikkat kılındıgan delo 3, Aksu vilayetik münasifatliki 7. Noktalıq diqqat qılındığan delo 2. İli Qazaq Avtonom Oblastlıq münasibətliki 4. Altay vilayətik münasibətliki Oblastlıq münasibətliki 3. Qashqar vilayətik münasibətliki 3. Tarbağatay vilayətik münasibətliki 2. Noktalıq diqqat qılındığan delo 1. Qarmay şəhərlik münasibətliki 2. Noktalıq diqqat qılındığan delo 1. Börtala Moğol Avtonom Oblastlıq münasibətliki 1. Qumul şəhərlik münasibətliki 1. Bu türkümde becerişki tapşırılgan erziyat taş kılıç deloları içi de muhit bulğunuş tipi asasen ayrıganda atmosfera bulğunuşuğa münasiyatlik bulğunu 22, şaukundun bulğunuşuğa münasiyatlik bulğunu 14, qattıq taşlandıqlardan bulğunuşuğa münasiyatlik bulğunu 9, ekologiyaya buzgunçılık kılışka münasiyatlik bulğunu 5, sunun bulğunuşuğa münasiyatlik bulğunu 4, tuprağının bulğunuşuğa münasiyatlik bulğunu 1, başka bulğunuşlarga münasiyatlik bulğunu 11. 5. ayının 21. günügece Merkez Ekologiya Muhitin Qoğdaşını Nazarat Kılış 7. Korupsi Cemi 12 Türkümde Abdunum Rayonu'nu becerişki tapşırgan amının erziyat paş kılış delosi 584. Noktalıq dikkat kılındıgan delo 40 bulup, bunun içi de telefon arkalıq tapşır velenğini 507. Xat arkalıq tapşır velenğini 77 parça. Yukarıka erziyat paş kılış deloları şojaylarının münasuvatlik belgelimi boyunca becerişigi ötküzüp berildi.
0: 2026 yılı 5. ayının 12. günü Merkez Ekologiya Muhitini Qoğdaşını Nazarat Kılış 7. Grupsi şehrimizgi becerişki tapşırgan 3. Türkümdeki amının erziyat paş kılış delosi 2 parça bulup, hazır talep boyunca bu Türkümdeki amının erziyat paş kılış delolarını becerişki ötküzüp beriş ve bir tarafdan nazarat kılıp, bir tarafdan tüzetişini aşkarlaş cedveli cemiyetki ilan kılındı. Bu cedvelini Qumul şehirlik halk hükümeti doğrudan sürüştürgülü boludu.
1: İstansımız xəbəri. 5-ci ayının 21-ci günü Qumul şəhəri 2026-cı illik yer təvrəşki təqabül turub, apətin qutquzuş universal əməli cəng manveri ötküzüb, cədi təqabül turuşqı komandallıq qılış, maslışı

尊敬的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听国家通用语言天天学栏目，我是阿布杜外利穆达利夫。Hürmetli radyo almış dostlar, devlet ortak dilini günde ögüneyli sahibimizni yaktırıp alınışınlan karşalımız, ben Abdüveli Mutallim. Hao tinglong pengyoumen, jintian women jixu xueqi di 16 ke de neirong. Jintian women yao xueqi yixia juzi. Ni mai na tian de huo che piao? Ni mai na tian de huo che piao? Ni mai na tian de huo che piao?Siz kays günün poiz biletini alısız deb soradıdı. Nama şan yi cik kı omdo şue gola. Wo yao mai 23 hao dao Urumqi de piao. Wo mai 30 hao dao Beijing de huo che piao. Degendeki kaçan nage barmaqchi bolsa orunni aniqlaysiz. Shundaymi? Hao, şan yi cüzi. Wo xihuan zuo huo che liyou.我喜欢坐火车旅游。我喜欢坐火车旅游。你们得到门铺一座火车旅游的时候你要是给我们到的话是说旅游转车也你们说是要铺一座的时候那么我们坐着火车去旅游特别方便。下一个句子。我买去广州的票，我买去广州的票，我买去广州。

好，听众朋友们，一首歌曲之后，我们又回到了节目当中。那么我们把今天所学的句子再读一遍。你买哪天的火车票？你买哪天的火车票？你买哪天的火车票？Siz kaysikünün poyezdini alırsınız deyip soruyordu. 我买明天的火车票。我买明天到北京的火车票。必须要说哪天的，然后到哪儿说清楚。Ne ibaradığımız ne, kaçan mağdığan poyezdinkini aldığalıkımız ne, enekteyimiz yundan mı? 好，下一个句子。我喜欢坐火车旅游。我喜欢坐火车旅游。旅游的跟那个不管不在啥呀还。我喜欢坐火车旅游。Man, boys will drop say out, please, ne, yes, good man. 旅游转车。我喜欢坐旅游转车。旅游的跟那个。Maxus say out, boys, the bar was there.下一个句子，我买去广州的票，

0: radyo televizyon stansisi. Hazır Ertigelli Haberler programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışmışsınlar. Ertigelli Haberler programımızına anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 24. günü, yakşembe. Dehqanlar kalendarı boyunca 4. ayının 8. günü.
2: Avval bu qitimki programımızın asası mezmurlarını tanıştırımız.
1: Çin Şavcan Bayınğulun oblastığı berip merkezinin ekologiya muhit qoğdaş nazaratçılıkıda baykalgan noktalık meselelerini tüzetiş hizmetiga nak meydanda haydekçilik kıldı hem de tekşürüp tetkik kılganda meselelerini tüzetişini kattık. Puxta, umumi yüzlik, tel-tüküs, üzül-kesil yaxşı tutup, yukarı süpetlik tarakiyatka, yukarı seviyyelik qoğdaş arqılıq trak buluş gerek deb ta'kidledi.
2: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçılık Grupsi 14. Türkümde amma paş kılgan 78 erziyet yılvasını Abdunum rayonunun becerişiği tapşırdı.
1: Şincan'ın tunç türkümdeki köp abiyatka yeşil tokni bebasta yetküzüş türü emeliyleşip, hesaplaş küçü bilen yeni energiyani bebasta tutaştırış yolu ünümlik ravallaştırıldı.
2: Şimdeşçe tiki sağlamlıkını ilgir sürüş şerketi başlandı. Bu harekette balılar, yaşlar, ösmürlerinin sağlamlık müdafiye sepi müstehkemlenudu.
1: Medeniyet yadigarlıklardaki Cumhur Millet Ortak Gevdesi Meksus Sehibimizde, Şincan'da hazırgıç sakılınıp kalan en çok kadimi şehir harabesi, Yedikut kadimi şehrini tanıştırımız.
2: İkinci nöbetlik Cumhur Şincan Halkçı Sen'iti Pesli, Gayri Maddi Medeniyet Mirasları Bazırı, Şincan Gayri Maddi Medeniyet Mirasları Sarayı'nın zal sırtı meydanıda içildi. Şimdi haberle anlağla.
1: Stansımız haberi. Partiya Merkezi Komitetinin tedbir uğrullaştırmasını çoğunlukla zıçılaştırış, emeliyleştirir. Merkezinin ekologiya muhit qoğdaş nazaratçılıkıda baykalgan noktalık meselelerini tüzetişini, emeliyleştirişini, hakiki çın tutuş üçün Abdonum Raylı Partiya Komitetinin şucisi Çin Şavcan Tönügün, Bayınğulun Moğul Abdonumu oblastığı berip, tüzetiş hizmetiki nak meydanda haydekçilik, yetekçilik kıldı. O, Xi Jinping ekologiya medeniyelik ideyasını çoğunları öğrenip, zıçılaştırıp, yeni tarakiyat ideyası ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluk delcayda, umumi yüzlük zıçılaştırıp, ekologiya bir hatarlık

Çinşavcan Bayınğulun oblasti hem de oblastki karşılık nahiye şehirler ve münasibetlik tarmaklardaki mesul yoldaşla Atonum rayonunun münasibetlik tarmaklardaki mesul yoldaşla bilen söhbetleşip nazaretçilik boyu içi tüzetiş ve ekolojiye muhitinin kogdaş hizmetini alıq sürüşünü çunkur muhakeme kaldı. Bayınğulun oblastlık partiya komiteti ve Atonum rayonluk ekolojiye muhit nazaretindeki asaslık mesul yoldaşla alakadar hizmetlerini doklat kaldı. Çinşavcan bunlarını tekitledi. İşkini tikleştiğin hal kılgıç ehmiyetini çoğunkur özleştiriş, işkini kogdaşını katli işgaşırı siyasi yüksekliğinde durup, merkezi ekolojiye muhit kogdaş nazaretçiliki hizmetinin siyasi birliği, keskirliki ve muhim lıkını çoğunkur tonup, tüzetişini emeliyleştirişini en katli pozisyaya, en güçlü tedbir arkalık alığı sürüp, partiya merkezi komiteti ve her millet kadrları ammısına kanaatlilerlik cevap kaygısı tapşırış. Meselelerini umumiyizlik, üzülü kesil tüzetip, merkez nazarıçılık grupisi baykagan ve köristip bergen

sistemlik tüzem, ekologiya, muhit qoğdaş uzak önümlik mexanizmi ornatıp ve takamillaştırıp bir meseleni tüzetiş arkalık bir türdeki meselelerini hal kılış. Bir yürüyüş tüzümünü mükemmelleştirişini emelge aşırış. Tüzetiş hizmeti mesuliyetini çıngıtıp şu caydaki partiya komiteti, halk hükümetinin asasi gavdilik mesuliyetini çıngıtıp partiya komiteti, halk hükümeti tan mesulü buluş. Bir iş ornada koş mesuliyet buluştu çıngıtırıp tarmak sahenin nazaret kılış, başkuruş mesuliyetini katlık emeliyleştirip, hakikatini emeliyetini izlep, tüzetişini emeliyleştirişke, kanun boyunca katlık türtükü bulup, sahtı tüzetken, eplep seplep tüzetkenlerinin cevapkarlıkını katlık sürüştürüp, cevapkarlıkı tartıp tüzetiş neticesinin emeliyetinin, halkının, tarihinin sınıkının ötelişine, hakiki kapaletli kılış. Muhit qoğdaş nazaretçilikini açkış kılıp, kemtüklükünü toluklaş, aciz türlerini küçeytişini tizletip, ekologiya medeniyeliki kuruluşu ve ekologiya muhit qoğdaşını kanunçuluk yolu da alıq sürüp, tağ, derya, orman, etiz, köl, otlak, kumlukni bir gavdilashtirib qo'g'dash va sistemlik tuzlashni bir tutash planlab ekologiya sistemasini qo'g'dash va asliga keltirish cho'ng-cho'ng qurilishlarda cho'ng'ir yo'lga qo'yib iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning tipini umumiy yuzlik yashilligi o'zgartirishni tezlatib muhit qo'g'dash bilan iqtisodni taraqqiy qildirishning mos o'rtoq ilgirilishni amalga oshirish kerak. Chen Shaojong haydalchilik qilish mazgilida Kordi Şari Saybak Koçisi Sakçıhanısı verip, asasi katlamının mukumluğunu koğdaş, amallık saklaş boyunca olduğunu iyiliş, tizgirleş, katarlık, hizmet ehvalını ilgiledi. Korda İktisat Tekniki Tarakiyat rayonu da kimya sanayeti ve tokumuculuk, gülbesiş, boyaş karhanalarına girip, kesip tarakiyatı, tür kuruluşu, bihaterlik, muhit asıraş katarlık hizmetlerini tekşürüp tatbik aldı. O, bunlarını tekitledi. Cemiyet mukumlukunu koğdaşını baştan ahır baş orungu koyup terörlükü karşı duruş mukumlukunu koğdaşını kanunçıllaştırış daimlaştırışını puhta alıq sürüp cemiyet katlımı da bir bütün aldırıp xevip xeter yoşurun xevipnin ünümlük aldığını elip ve onu tügetip cemiyet umumiyetinin sıcıl inap mukum buluşuğa hakiki kapaletli kılış. Bexatar ishlab chiqarishdan iborat kirishni har vaqt chingitib, bexatar ishlab chiqarish mas'uliyat tuzumini qattiq amaliyalashtirib, nuqtaliq sohalardagi xavf-xatar, yoshirin xavfni birma-bir takshirib, tugutishni cho'nqur qanot yaydirib, eg'ir, favqulodda zo'r hodisalarning qat'iy oldini olib, xalqning hayoti va mol-mulk bexatarligini haqiqiy qo'g'dash. Taraqqiyotni tutish, eshishni ilgir surish mas'uliyat tuyg'usi, ta'xirsizlik tuyg'usini kuchaytirib, iqtisod xizmatini texmi zo'r solmoq va texmi amaliy tadbir bilan chang tutib, o'zgicha afzal kasblarning sifatini o'stirish, unumini oshirishga turtki bo'lib, iqtisodiy taraqqiyotning ishki harakatlantirgich kuchini kuchayib oshirib, iqtisodiy yaxshi oblast bo'lishdan tayanchlik rolini haqiqiy joriy qildirish. To'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish o'rganish tarbiyasini puxta qanot yaydirib, partiya a'zolari va kadrlarni cho'nqur o'rganish, haqiqiy tekshirish, puxta tuzitishga sijil kuchashga yetaklab, xalq uchun siyosiy natija yaratish, amaliy ishlab siyosiy natija yaratishda chang turib, 15-5 yilni yaxshi boshlashga tirishib turtki bo'lish kerak. Qodin kabin faoliyatga qat

Tip, türlü hadise, afet yüz birişinin kat'i oldiniş ve tosuş gerek. Yığında bunlar tekitlendi. Kan sağızıdaki zor yoşun xayıp katarını umum yüzlük sistemlik barma bir teşürüp tügütüp, gaz koyukluğu çektiğini eşip kesimi meşgulat kılış, belgelimi kılap, xatargi tabakkül kılıp meşgulat kılışını kat'i tosuş gerek. Abdulum Rayulluk kan bir xatarlıki yar yülek buluş yetekçilik grupisini darhal kurup, alı koymayı teşp ötüş şeklinde bir mi bir umum gözlük təşürüp, yavidlik mesele zor yoşun xayıbını dəl doğru tipip, yip kalkılıq tüzeşini qat'i cayda əməliyleştiriş. Alaqlar tarmaqla birleşip kanun icra kılış mekanizmi ornitip, kinişkisiz kan içiş, katlamdan dayırdın halkıp getiş, yoşun meşgulat kılış katarlı kanun nizamı xilap kılmışlarga katlıq zərbi berip, küşlük çöç tüşi. Kanun bexatarlık icazeti şartını katlıq əməliyleştirip, qalaq işlep çıkırış iqtidarını pilalla şalqısta, mənbəsdən şallab, abet keltürüp çıkırılığan yoşun amılını umumgözlük təkşürüp tüzəşini yanını küşeytip, xatarlık meşgulatka adam ornığı maşını adam işiltişine tezletişi gerek. Yığında bunlar təkitlendi. Noğutluq sahalarki çığın qadılıp bir xatarlık yoşurun xayıbını bütün rayon boyunca bir mi bir təşürüp tükütiş. Sayahatçilik besik məzgiledeki yol qatışı xayıb xatırı aciz noğutlarını çığın tutup, naçaş ve qatlaşını başkuruş tizgilleşti yanını küşeytip, kaşlıba abdumobillarının yolu çıkışını qat'i tosuş. Xatarlı ximiyavi buyumdan ibaret zor xayıp xatar mənbəsini yip qalqılıq başkuruş, tizgilleşini yanını küşeytip, pojanza, salyotunu kanunsuz işlep çıkırış, şəxsi saxlaş, setiş, belgilingi xilap yetiş qatarlı kılmışlarga qatlıq sərbi beriş. Mənzira yollardaki körük, paraxot, asmi yol, köğün içiş əsləsi qatarlıq, noxtlıq uğurlarının bir xatarlıkını çarılıp təşürüşünü küşeytip, kaşlı bolsumu yürüyüşünü tosuş. Şehir bazarlardaki yıkılgı gaz, alay düzgüne, elektr energiye, mektep katarlıq sahalarının bir xatarlıkını bir mi bir təkşürüşüne çoğunkuru kanat yaydırıp, yoğuşurun xayıp xatarını vaxtıda tüketiş. Tabi apetli müdahap yeniş hizmetini umum gözlük puhtu tutup, derya ekın kırgıqı bulup mu, derya yoludaki xatarlık bölüklerini çarılıp təkşürüş, müdahap yenişini küçeytiş, yer tevreş boyunca noxtlıq xatarlık rayonudaki öy əslahalarını müstəkimleş, orman, otlaqda, otapti, zor yoşun xayıbini, odunluq tüketiş qatarlı hizmetlerini, kılçı boşaştırmayı çın tutup, ciddi işlerge takabül duruş manbirini küçeytip, əməli cəng halde de bir taraf kılış iqtidarını aşırış gerek. Yığında bunu onlar tələb kılındı. Partiya komiteti, xalq

0: Anlaş, işki hareketlendirgüç gücünü kozgıtışını güçlü trak bilen təminləyimiz.
1: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qıladı. Şincanın tuncu türkümdeki işki hesaplaş gücü arqılıq köp abunqa yeşil toxunu bebası yetküzüş türü yakında təsdiqlinib əməliyiləşdi. Bu, hesaplaş gücü sahası bilen yeng energiyanı bebası tutaşdırış yolunu önümlü qıraballaşdırıp, Şincanın yeşil hesaplaş gücü nam kartısını küçe bərpa qılışıq türkü buladı. Bu iki tür, Komurşari Arı Töyrük Nakiyası hesaplaş gücü de yenlik yartış ülke rayonudaki köp abunqa yeşil toxunu bebası yetküzüş birinci kararlıq türü. Karmanşari Bulut Hesaplaş Kesip Bağcı rayonudaki köp abunqa yeşil toxunu bebası yetküzüş birinci kararlıq türüdün ibaret. İki türünün yen energiya generatoru sığımı 160 min kilovat. Kumul Şehirlik Tarakiyat ve İslahat Komitetinin müdiri Can Şavye, Arı Töyrük Nakiyası'ndaki türde bu yıl 6. ayda umum yüzlük kuruluş başlam, 2027 yılı 5. ayda umum yüzlük işe kırıştırış planlanan kalıqını bildirip bundaq dedi. İlgiri yılga yen energiyadan çıkarğan tokne özümüz işiltiş nesbitimiz 31%'ın 50% kiçeydi. Türü işe kırıştırılgenin gen 90% aşıdı. Pakız yeşil tok, ülgü rayonunu təmirligen umami toknun 60%'ın artıqını ilgileydi. Kuyaş energiyasının paylanıp çıkarılgan tok katarlık yen energiyallik tokne anıvi elektri torgu yollamay, maksus lengge ve besim özgertiş əsləyəsi arqılıq köp abunqı bevası yetküzüşünü körstüdü. Texno düşünüşlük kılıp etkanda bu bir yen energiyallik tok mənbəsi arqılıq köp abunqı yakın arlıqtın tok bilen təminləş digerlik. Bunadaki abunt kanuni küşke ige emeli gevdini gösterdi. Ahale ve yez igiliki bilen şoğulundukan abuntlarını öz içige almaydı. Devlet Tarakiyat ve İslahat Komiteti Devlet Energiya İdarisi yakında önce çıkırıp köp abuntunu yeşil toplan bebası təmirleşki türkü bulup yen energiyanı öz yerde yakın etrafta işiltişini ilgir sürdü. Abdunum Rayonluk Energiya İdarisi Partiya Kurupsan Şurcisi, İdar Başlıkı Yan Undaq dedi. Kıyasen hesaplaşımızca, yukurdaki türde tok bağısı, elektr toğurdaki tok bağısının erzan buludu. Bu, hesaplaş küçük karakallarının rıkabet küşünü önemli küşeydi.
0: Stansımız haberi. Kumul Şari Sünni Akıl Teknikisini yazımcılık, energiya, kançılık, katarlık sahalarda kullanışını küçep alıgı sürüp, enanimi kesiplerden tipini özgertip derecesini östürüşken küçlük hareketlendirgüç küş koştu. Abdonum Raylık Sanayet ve Uçurlaştırış Nazareti yakında 2026 yılı ilgarı Akıl Zavut Tizimlikini ilan kıldı. Kumulik mesuliyetçilikçinin semutni akıl beyhatari yenice kuruk usulde işlep çıkardığın akıl zavuti tizimini kekirip Şincan'ın binakarlı kuruluş materyali sahasıdı ki bu derece gelişken tuncu tür bulup kaldı. Şirket Unirisal Başkuruş Bölümünün mağın başlığı Çoğu Yücin Muhbir'a Karakhan'ın 10 milyon yandın artık meblağ selip akıl zavut kuruluşunu alıp sürgenlikini eğitip mundak dedi. Bir hatarlıkını akıl başkuruş tizginleş bir gevdi sistemisi berpa kıldık. Sıllık akıl çarlap tek sürüp, hadımlarının ornunu del eniklap, keç gündüz, yurçuksız, canlık nazarat kılıp başkuruşunu şıkı aşırdık. Bu yıl kirgendim bu yan kumul şehri sahalarını rakamlaştırış, akıllaştırış kuruluşunu tez alık sürdü. Şincan kumul Sentanhu Energiya İç Kuruluşu Çeklik Mesuliyet Çirkiti Sentanhu'daki Şırtuğumi Üstü uçuk birinci kömürü kenida, sünni akıl koşulgan kullanış muhiyeti arkalık, kandaki üskünlerini öz ara ravan olab, kömürü kanını akıllaştırış kuruluşunu, ülge körüştüştün kölemlik yürüştürüş baskıçıgı kirgizip, bir iki yılda kandaki meşgulat üskünlerini ademsizleştirişini asasen emelge aşırışını pilalladı. Şirketin uğurlaştırıcısı Liu Ao mundak dedi. 200'den artık yeni energiyalik şopırsız kan avtomobilimiz var. Santimetre derecede kaçılaş, çürüş, gün boyu çeklimsiz işleşine emel kaşırdık. 100'den artık köze AI hesaplaş pusulunu kullanıp, yantoluğunun mokumluğunu ervakı canlık tahlil kılıp, bir hatar kezişini ünümlü kapaletlendirdik. Növbette Kumul Şari maksus siyaset çıkarıp ekli iktidarlaştırıp özgertişine yolu koygan karhallarga köp bolganda 20% püskünü toluklum yardım pulu verdi. Bulturdum bu yanın Kumul Şari boyuca 37 enenvi karhana akıllaştırıp derecesini östürdü. Hem de sünni akıl koşulgan konkret kolunmuş muhitidin 25'ini ilan kıldı.
1: Stansımız muhbiri Liu Kay haber kıladı. Şincan'daki balalar, yaşlar, ösmürlerinin 5 cahattaki sağlamlıkını ilgir sürüş şerketi 5. ayının 22. günü Ürümce Şehirlik Halık Bağdısı başlandı. Bu harekette sağlam beden iğirliği, körüş kuvveti sağlamlıkı, psikiki sağlamlıkı, sonek sağlamlıkı, iğiz boşluğu sağlamlıkının ibaret 5 cahat çöğürülüp balalar, yaşlar, ösmürlerinin sağlamlık müdafiyesi bir müstehkemlenildi. Faaliyet meydanında birkaç doktor xandan gelgen davalış mutaxassisleri balalar, yaşlar, ösmürlerinin beden iğirliği, körüş kuvveti, iğiz boşluğu katarlık bekre köğün bölündüğün sağlamlık meselelerini gözü tutup umumlaştırış bilimlerini düşündürdü. Kesbi halis kesel görüş etirdi, ozuqluq cahatı yetekçili kiliş, körüş kuvvetini tekşürüş, umurku törükini mesleğet beriş, eğiz boşluğu sağlamlıqını tekşürüş qatarlıq halis kesel körüş supları tesis kılıp, balılar, yaşlar, ösmürler, hem de ulanın atanlarına haksız mülazimet kıldı. Ürümce Şehirlik 13 otur mektep okuğusu Can Yelin mındaq dedi. Sağlamlıqının intayın muayımlıqını es kıldım. Bunanın kiyenki turmuşta yeterlik uxlaş vaxtıgı kapalet kılmen. Yan telefonuğa karış vaxtımını katlıq tizgirlep közümünü asıraymen. Çişimini her günü her kitimde 2 minutun artıq əstayil çotkılaymen. Abdonum Rakyolluq Sähiyyat Sağlamlıq Komiteti Ayıllar Balılar Sağlamlıqı Başkarmısının Başlıqı Leveylin Abdonum rayonunun kentki kademde Abdonum rayon, vilayet, nahiye, yeza, kent 5 derecelik davalas sağlıklı sağlış aparatlarının mulazımet doğruğu tayınıp sağlamlık bilimlerini umumlaştırışını yesli, otur başlangıç mekteplerine kırgızıp 5 cahitki sağlamlık ilgesini mektep terbiyesi ve aile turmuşunun bütün ceryanını sındırıp bütün cemiyette balılar, yaşlar, ösmürlerinin sağlamlıkını orta koğdaydıgan yakşı keyfiyat yardılıqalıqını bildirip bundaq dedi. Dikkatni beden iğirliği, körüş kuvveti, psikika, sonek, iğiz boşluğundan ibaret 5 çoğun sağlamlık meselesi merkezleştirip, aldın iliş boyunca taskat tekşürüş, diyalımız koyuş, dabalaş, sağlamlık boyunca baş kuruş bir gevirleşken mulazmet zinciri berpa kılımız. Balılar, yaşlar, ösmürlerinin sağlamlıklık meselelerine karta taskat tekşürüp, delcayla arılışıp, doktorhanı bilen mektep maslaşış, sähiye bilen ten terbiyeni yuğuruş, ail bilen mektep ortak terbiye işleş, cemiyet ortak tüzeşini şıkaşırıp, balılar, yaşlar, ösmürlerinin sağlamlık mulazmet sistemisini sıcıl alalaştırıp, Şincan'daki balılar, yaşlar, ösmürlerinin sağlamlık seviyesini umum yüzlük östürümüz.
0: Endi, medeniyet yadikarlıklardaki Cunhan Millet Ortak Gevdesi sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız muhbiri Leymen haber kılıdı. Yedikut Kadimi Şehri, Turpan Şehri Yedikut rayonunun Yalkuntak Bazırı'da. O, Şincan'da hazırgıcı sakınlık kılgan en çok Kadimi Şehir harabisi. İlgiri şarık bilen garipnin katnaş alakistiki muhim tügün bolup, yipek yolu boyudiki köp millet medeniyetikinin arılışı, almaştırışı, yugurluşu guvah bolgan. Yedikot kademi şarigi kirgende 5.44 kilometre kilidgan serik topuluk egiz sepil köz geçelikidu. Bu yer miladidin ilgirki 1. əsirden miladi 14. əsir geç bolgan mezgilde Yipek yolu ve Şarkı Tiyanşan'nın canubi itiyedeki yadroluk muhim cay bolgan. Yirakka nazar taşlısa sepilinin sırtı işçi saray temi enik görünüp durudu. 30 yıllıktaki imaret caylaştırmasına nahaydı okşaydı. Bu oturu tüzdanlık binakarlık kuruluş medeniyetinin garibi yurtkı çonkur təsiri körsetkenlikinin canlıq ispatı. Sepil harabısını boylap işkirlip mansa 10,000 kvadrat metreye yakın kilidgan garibi canub çong putxanısı barxılı buludu. Bu azırgıca 7 kut kademi şehirde en mükemmel saklanıp kalgan imaret. Şundakla 1986 yılı işlengen Garipki Sayahat namlı televiziya tiyatırdaki Nurgun Körünü Söyretki ilingan Caylanan biri.

0: Yedi kut kademi şehrinin çöndürücüsü Munira Bekri mundak dedi. Bu saray ravak şekildeki imaret. Bununla oturu tüzlenlik binakarlık kuruluş alayirliki ile garbi yurt sennet uslubu yugurulgan. Garbi Xan sulalısı Yedi kut korganının leşkerlerine şıksılıp çigranı muhafızat kılıçdın. Yedi kut aymakıda garbi yurt Aymak nahi tüzümünün yolu koyuluşu. Tanrı Sulalısı devri kelgende enşi Korukçu Bek mehkimisi tesis kılınışkıcı bolgan ceryanda Yedikut Kadimi Şehri Merkezi Hakimiyetinin gharbi yurtni 1400 netçi yıl ünümlük başkurgallıkıga guvah bolupluk almay. Tehmi muhimi otur tüzdenlik medeniyetinin gharbi yurtta tarqalgallıkının muhim emeli ispatıga aylandı. Yedikut Kadimi Şehri bir mülkiyet boyunca birinci Türkümdeki noktalı kovdulduğun medeniyet yadigarlık orni deb ilan kılındı. 2014 yılı Dünya Medeniyet Mirasları tizimindeki kirgizildi. Kutkuzuş karakterlik remont kılıçtın rakamlaştırıp, akıllaştırıp, körgezme kılıçkıca, turpan 5 baskuşluk kovdaş remont kılıç türünü yolu koyup, yokuluş kırdabığı verip kılgan harabiliklerini hayati küşke toldurdu. Turpan Şehirlik Medeniyet Yadigarlıkları İdaresi Yedikut Kadimi Şehri Medeniyet Yadigarlıklarını Başkuruş Punktu'nun mesulü Osman Ömer Mındak dedi. Koğdaşını aldığı oranı koyup Yedikut Kadimi Şehri'nin sayahatçilik terakiyatı yerik planını tüzüp körgezme seviyesini üstürüp sayahat kölümünü 150 bin kvadrat metreye yetküzdük.
1: Stansımız muhbiri Balgın haber kıladı. İkinci növbetlik Cungu Şincan Xalıkçı Sənət Bəsli Qeyri Maddi Mədəniyyət Mirasları Bazarı 5-ci ayının 22-ci günün başlap Şincan Qeyri Maddi Mədəniyyət Mirasları Sarayının Zal Sırtı Meydanında içildi.
0: Bu qıtımkı Qeyri Maddi Mədəniyyət Mirasları Bazarda 18 özgüç körgezim oranı təsis kılınıp keşte yağış oyma, kiyiz keşte özgüçe mezlik tağımla katarlık mol rengdar gayri maddi medeniyet mirasları esil boyumları toplulup Şincan'ın gayri maddi medeniyet miraslarının ısılık kılıç neticeleri umum yüzlük namayen kılındı. Cungu Hüner Senet Üstüsü Keştçilik'nin Atonum Rayon Derecili Gayri Maddi Medeniyet Mirasları Vekillik Varisi Çen Mirun özü kömül koyup layihaligen keşti boyunlarını elip körgezmeye katnaştı. O mundak dedi. Bu Abdumbil Asmı Bezgi'ye Cungu'nun enenvi medeniyet amil bilen Şincan'ın milli özgüçilikini yugurdum. İcadi halda Cungu tüyücü koştum. Şincan'ın vekillik belgesiye canlık varislik kılıp bunu teşvik kılımız. Faaliyet meydanı da kapak oymacılığı, gül nuskısı besişini sınaş, katarlık, hem türkülük türler tolumu kızgarlık bulup nurgun ekskursiyeçini kol selip katınışkı celip kıldı. Ekskursiyeçi Gautiyin mundak dedi. Nait yakşı tesiratkı iyi buldum. Ustazla oygan yağaç oymu intayin nefisken, bu güllük rahatdiki gül nuskısı mı nait çıraylıkken, kimge ayakkı bası buludukken, turmuşumuz kısındırılıptı. Gayri maddi medeniyet mirasları sarayıda, gayri maddi medeniyet miraslarının huzurulmuş temizli ki, 7. kararlık kumul gayri maddi medeniyet mirasları mehsus körü ki, 5. ayının 22-23 günleri Şincan gayri maddi medeniyet mirasları sarayının körgezimiz zalıda ötküzülüp, cemi töğüt meydan oyun oynaldı. Oyun meydanı da mukam bağlı.

Ulu namlık, kumul, karı dövü senimi katarlık, nadir numurla nöbet bilen uğurlandı. Guangçılık sayacı Zuo Qian mündak dedi. Güzellik karşı intayın özgüçe, kiyim keçek ve zıbı zinnetlerinin rengi intayın mol o çıkken, Şincan'daki erkesi milletlerinin naayet kızgın işkerlikini, özünü ihbadileşke intayın mahir işkerlikini iskıldım. İlginlikçe gayri maddi medeniyet marasları bazarı 5. ayının 26. günü geçti davamlı şirken. Körülmeler, Şincan

0: icra kılıçlı özgerti vetiş, tüzetişte resmiyetçilik kılıç katarlık meselelerinin saklanğallıkını aşkarladı. Cayla tarmakla şekil bozlukunu tüzep, asası katlamının yükünü yerine kilitişini, doğru siyasi netice karşısını turguzuş ve emelde körüstüş, ögünüş terbiyesinin mühim terkibi kısmı kılıp, partiye kuruluşunun mühim noktası, partiyanın umumizli katık idare kılıçtı ki, asası gevdelik mesuliyetke kirgüzüp, küzütüş tekşürüşte, kayıtma inkaz kılınan meselelerini tüzetiş, tüzeş hizmeti bilen bir gevdeleştirip, cipsılaştırıp, emelileştirişki türtükü buluşu. Altını tüzetişini sıcıl çonkurlaştırıp, şekilbazlıkının arkasındaki bürokratlık ve siyasi netice karşıdaki iğiş meselelerini çonkuru kezip çıkıp, tipik meselelerini tutuş, yüz bir vatkan meselelerini tutuş, umumu uhturuş kılıçını tutuşta çıntırıp, ibret terbiyesi ve dilo arkalık tüzetişki türtükü buluşunu yanımı küçeytip, mesuliyetini zimri gelip emeli işleş arkalık, 15. 5 yılını yakşı başlaşını işgı aşırışkı türtükü buluşu gerek.
1: Emdi kıskı haberle anladığımız. Yezi kentlerini güllendirişki küş koşuş, güzel turmuştun ortak bəhirliniş deyimsizgi, merkez karxallarının istimal arqılıq yardan beriş, yöyleş körgəsmi, 5. ayının 22. günü Şincan Kaşqarı Xalqıra Yığın Körgəs Mərkizde başlandı. 34 merkez karxanısı, namratlıqtın kutulğan 200 nahiyyadiki 500 netçi başlamçı karxana ve 9 danlıq elektronluq soğudu subsi körgəsmigi birlikte katnışıb, dikkallarğı yardan beriş yöyleştiki 5000 xıldın artıq əla subbetlik məsulatı ve yerlik özgece yaxşı buyumini körgəsmi kıldı.
0: 2026 yıllık kalıptaşlık lunkısı Şincan Dereceden Taşkırı Futbol Birleşme Musabıkısının ikinci aylanma musabıkısı da tünü gün 3 meydan musabıkı ötküzüldü. Bunun için de Tarabaktay komandası 3-0 netice bilen Ürümçi komandasını, Kaşkar komandası 2-1 netice bilen Bayonğulun Oblastı komandasını, Eli komandası 1-0 netice bilen Sancı komandasını yendi.
1: 2026 yıllık Cungu Yeng Energiyalik Optimobil Rally Levhe Talışış Musabıqısının Şincan Bekti. Şu anxı Köftala Musabıqı bölgedeki musabıqa 5. ayının 22. günü Bintan 5. şişisi şu anxı şehirde başlandı. Musabıqı yolunun umumi musabısı təxminən 910 kilometre bulup, Guayşiyu Menzi rayonu, Alatau Devlet Dervasisi, Sayranköl Katarlıq özgece yer belgeli Bintan bilen yerlikte tutaştırılan altın sayahat koridoru berpa kıldı.
0: 2026 yılı kurban yiğit mezgeli de Şincan boyunca hak elinilgan taş yollarda 7 kişilik ve onundan tümen küçük tipteki yolcular otomobillerden yol yürüyüş hakkı elinmaydı. Eksiz yol yürüyüş vakti 5. ayının 27. günü saat 0'dün 5. ayının 31. günü saat 24 küçü boludu.
1: Emdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şehirden havarayla məlumat verimiz. Ürümçide hava uçuk, temperatura 10-21 Celsius gradusqıca. Altayda azraq yamğur yağılı, temperatura 7-17 Celsius gradusqıca. Çöçekte hava bulutluq, temperatura 7-22 Celsius gradusqıca. Qocuda hava uçuk, temperatura 8-23 Celsius gradusqıca. Bortlada hava uçuk, temperatura 10-24 Celsius gradusqıca. Qarmayda hava uçuk bulup keyin bulutlanadı, temperatura 13-26 Celsius gradusqıca. Kütünde hava uçuk bulup keyin azraq yamğur yağıdı, temperatura 11-26 Celsius gradusqıca. Şexanzda hava uçuk, temperatura 9-25 Celsius gradusqıca. Sancıda hava uçuk, temperatura 9-25 Celsius gradusqıca. Qumulda azraq yamğur yağıdı, temperatura 13-25 Celsius gradusqıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 19-30.

Şinjan fizika kimya texnik tadqiqot o'rni bir belbog' bir yo'l yadroliq rayoni qurilishining ehtiyojini cho'rdab, ko'p tillik ahli iqtidorli kuchlar bartaraf qilish, cho'ng sonliq ma'lumot analizi va rayon bilak zanjiri texnikasi qatorliq oldingi qatordagi sohalarni nuqtaliq o'rinlashtirib, 100 million darajalik ko'lamdagi ko'p tillik, ko'p modullik xos ilmiy sonliq ma'lumot ombori qurib chiqib, rayonning raqamlashtirib tip o'zgartirishini yadroliq tirak bilan ta'minladi. Oldingi qatordagi kasb sohasida Şinjanın orlaştırışında dəsləbki ünüm görüldü. Ürümçi, Gançuan bu ixtisad texniki tərəqiyyat rayonu, sanat rayonu da hidrogen

0: Bu ne dediğinde aldıraksallık kımağın, çeçilmağın.
1: Işık geç kılgan buldum de. Abla, kızıl çırak yandıgan buldu. Vaya tez rak edip kütüp ekete içi.
0: Her dakikada, her kıltallaş kuduşken isiz. Abdumobil ne dediğinde taleysin aş psikikisi de bulman.
1: Sepergi çıkanda bir hatarlıkını birinci uğrunu koyun.
0: Özünüz ve ailenizi kiler için Abdumobil'ni bir hatar haydaşını tanılan.
1: Bir hatarlık emi turguzup, vaxtlik turmuşunun işkini açaydı.
2: Халықны мәркез қылған тарақият идеясы де чың тұрып, әр милләт амының ерішіш тұйғысы, бәхіт тұйғысы, бейхатарлық тұйғысыны өзліксіз ашырайлы.
3: Гүзел Шинжан құрып, вәтен арзуысыны бірлікте ішқа ашырайлы.
4: Партияның шаллық нұры кәншанны йорытты. Her millet halkının kalbi partiyaga talpindi.
2: Ela natijalarimiz bilan bosh shuji Xi Jinping va partiya markaziy komitetining samimiy g'amxo'rligiga javob qaytaramiz.

Yıllarımı bekmiş ufkudu. Ailesime nispeten inak buludu. Şuna muhabık maktaş ve minnettarlık bildiriş. Erle ve aile ezalarının öy işlerine kılış aktiflikini azallı kozgıya alaydı. Azadatlık buluş, emniyet anılarının akıl parası bulup, balının öz piyitlişiği boşluk, aile ezalarının özünün kibadilişiği pürsel, özüge bəxt ata kılıdı. Ama Adem'in öz iktidarını körüstüş imkaniyetine iyi kılıp, aile ezalarının mesuliyet duygusunu yitildirdi. Hem bütün aileni tekimi yaşı uyuşturdu.

oylarda daim köreladığan parazit kurup kesellikinin aldın iliş ve yok deş. Birinci, köp köreladığan parazit kurutlarının türleri ve kesellik alameti. Ten sertte de payda

ve kan suyuqluğunda parazit yaşaydı. Ozuqluq maddalarını sömürüş, zəhərlik maddalarını acırtıp çıkarış ve immunitet sistemisi ziyan seliş patırılık usullarda koyunun hayatına xavip yetkizudu. Tən içi parazit kurdunun en çok alahidiliki bolsa, parazit kurd okşiş bombağın yetiliş baskıçıda koyunun okşiş bombağın azalırı yetkiludu. Bu davalaşkı kıyıncılık elip kiludu. Üçey yolu da parazit yaşaydıgan kurutla. Üçey yolu da yaşaydıgan parazit kurutlardan asıslıkı şorguç kurut, jeplik kurut, tasma kurut katarlıkla bulup asıslıkı ilmek meddi kurut, sazansıman meddi kurut, köprek körüldü. Bakmıçılıkta adette köpkıl parazit kuruttan arılaş yukumleniş ahvali körüldü. Yukumlanğandan kiyen parazit kurutla üçey yolu da köplep uzuk madılanı sümürdü. Şundakla tok olma, əzalarını ziyanğı uçurtup, yalluq payda akılıdı. Kesel payda boğan dəslepki məzgilde roşen kesellik alamıdı bulmaydı. Ahırkı məzgilde koyladı özüp yedilişi astılaş, kan yetişmezlik, korsak köpüş, hem korsak ağırış, oruqlaş qatırlı

kadını eliş yok diş tedbirleri. Tensirde de parazit yaşaydıgan kurutla. Bakmıcıla et yaz yazda yağmur yağıvatkanda yaylatıp bakmazlık. Bakmıcılık rayonunun pakızlığı ehmiyet veriş. Otanın havasını vaktada almıştırış. Kündelik yemkaşak rızkı ilmi muvaffak buluş. Yemkaşak'ın geliş membesi işencilik buluş. Yemkaşak'a parazit kurut tuhumu arzışıp geliştin sakınış gerek. Bulupma koylağın nem, kökürüp süpütü özgergen yemkaşaklarını bir işten. Şebnem teki kurmağın o çöplen bir işten sakınış gerek. Kana. Kana adette koyunun yüngü şalan yerde parazitin dağın boğaşka. Koyunun yüngünü kırkıp bulup 15 günden kiyen koyunun 0.15%'lik dibey çoğun eritmesi de. Ya ki 0.15%'lik jindorin süsüman doğrusu da. Ya ki 0.15%'lik

0: Mehbiyetlikini saklaşta küçük iş yok. Devlet mehbiyetlikini saklaş, devletimiz, ailemiz, özümüz üçün doğru.
1: Medeni katlaş, siz bizgi hemra.
2: Katlaş bir haderlikini köyünümüz gibi yüksek, bəxit ve amallık bizgi daim hemra buludu.
3: Jonfa milletin ortak gövdesi yığını müstehkemleştiğin ibaret asası liniyeni çın gözləb, Jonguçi zamanı vilaşkan Şincan əməliyyatının yeni sahibisini cesaret bilen tutup çıkaylı.
4: Bexatarlık yığını puhtu turğuzlar işlap çıkırış hatırının aldığını elip, bexatar işlap çıkırış havupını tüketeydi. Bexatarlık yolunu ilgilenmeydi, tosup koymaydı. Ciddi ahvalda tarqaflaş iş bilimleri ve maharetini ilgilenip, Bexatar işlap çıkırış müdafiyası ipini müstahkemleydi. Hemeyden bexatarlık ahmiyet verip, ciddi ahvalı takabül duruşunu bilip, ayıplık yolunu ravallaştıraydı.
5: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, burç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir hatarlıkı ötkilene çın tutup, yemeklik bir hatarlıkı ait değil olağa zerbi bireyli. Yemeklik bir hatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte işkoşurup, güzel yanı turmuştan ortak bahırlıneyli.
6: Biz her günü her kıl iş ve her kıl ademlerle yolu kutluyoruz.
7: Çoğun abba, şun çıkıp sayı köfte tapsız, işini ben hiç birey.
8: Kızcağ, rahmetsizge.
6: Bunda hemhorluk kişi kalbini rahat bir işleydi.
7: Sırt pek soğuk, yanıla üy işçi ısıkken, çıkıp gitgice işini yapı yetişini unutma.
6: He, makul. Bunda hemhorluk kişi kalbine ılıklık bir işleydi.
9: Yolu ucuna dinle. Abdu özümüz bir kez kırmadı. Şu da Allah kendi işi.

0: Radyosu'nun cakartısı, Komul Haberleri programımızı.
1: Aldı bilen bu katım haberlerimizden asasi mezmallarını tanıştırmız.
2: Şinjan Huyning şirketinin 15 milyon tonluk türü işlep çıkarışkı giriştiriş tətür sanak baskıçağı girdi.
1: 8. növetlik Cungo Garbi kısım halkara meblağ sediş Suudi Yermenkisi başlandı. Kumul şehri vekillerimiki körgezmige katlaştı.
2: Emdi haberlerimizden tepsili mezmallarını anlanla.
1: Stansımız haberi. Aratörük nahisi mevkani kömür baylıkıga bulup mu may terkibi yukarı kömür baylıkı evzellikige koyup may terkibi yukarı kömür baylıkını kogdaş karakterlik içiş ve yukarı kımmetli paydalanışını tez algı sılcıddı. Hazır şu caydaki noktalık tur bulgan Şinjan Huyning şirketinin yılığa 15 milyon tonna kömürden pakiz yukarı ünümlük paydalanış türde kuruluş kılışının altın mezgide çin tutulup kuruluş en tez surette algı sılcıdılmakta. Yakında Şinjan Huyning kömürden pakiz yukarı ünümlük paydalanış çektik şirketinin yılığa 15 milyon tonna kömürden pakiz yukarı ünümlük paydalanış türü Koksmeyni İnçiki Pişiklaş Kurulması rayonundaki kuruluş meydanı da çoğun asmikran transport otomobilleri ötüşüp durattı. Neçimin kuruluşçı ciddi kuruluş kılıp Türk kuruluşu süretini bütün küçü bilen tezletti. Şinjan Huyning kömürden pakiz şirketi kuruluş bölümünün başlığı Yao Çinşen mundak dedi. Türk kuruluşunun 90% tamamlandı. 5. ayının ahırından başlayıp rayonlar boyunca pül ötüp tazılıp yimliğine sınaymız. Hem de yakı maşini sınıfı hizmetini arka arkadan kanat yaydırıp 6. ayının oturlarında su azotluk birleşme yürüyüştürüş sınıfını tamamlayıp 7. ayda materyal silip sınav kılışını planlavatımız. Bu turun umumi silinmesi 8 milyar 580 milyon yuan bulup asaslıkı her yılı 15 milyon tonla uvah kömürünü kızdırıp parçalaş kurulması. Kömürünü parçalaştığın hasıl bulgan gazdan universal paydalanıp hidrogen işleş. Koşumçu suyuklandırılgan tabii gaz işlep çıkarış kurulması. Her yılı 400 bin tonla kömür asasıdaki destillengen mayne hidrogensizlandırış kurulmasını öz içi kalgan 1 milyon 300 bin tonla koksmeyga hidrogen koşuş birleşme kurulması ve bütün zavutun yürüyüşleşken amvi koşumçu esleğe kuruluşu katarlıklarını öz içi kaladı. Bu türde bir katar teknikli yanılık yaratış tedbirlerini kullanış arkalık töven dereceli kömürden paydalanıştaki boğma halet bozup taşlandı. Bu tür pütkendin kiyen karxana kömürden köp kıl yokur koşulma kımmetlik mevsulatlar gıçı bulgan bütün zencerlik özgürüşünü işgaşırıp kesip energiya derecesini yanımı östürdü. Yao Çinşen mundak dedi. Tür pütkendin kiyen asasıqı süpte östürülgen kömür suyuklandırılgan tabii gaz, suyuklandırılgan neft gazi, yenik koksmeyi, metil benzol, dimetil benzol katardık mevsulatta işlep çıkarılgan bulup 2 yıllık mevsulat kımmeti 18 milyard yuenge, payda ve baj 1 milyard 500 milyon yuen getirdi. 1100'den artık kişi yeniden iş kuruluşu alaydı.
2: İstansımız haberi. 5. ayının 21. günü 8. növetlik Cungo Garbi kısım Halkara Meblağ Siliş Suudi Yermenkisi Chongqing Halkara Körgezme Merkezi de başlandı. Komul şehri vekiller ömiki körgezmeye katnaştı. Yermenki başlangan günü çüştün burun Abdun Rayılı Halak Hükümetinin Maun Reisi, Partiye Grupsının azası Mukiyat Car Muhammed, Komul şehri halı kurulduğu daimi komiteti Partiye Grupsının şucisi, Mudur Ning Shuesong, Komul şehirlik hükümet Partiye Grupsının azası, Maun şehir başlığı Hudungmin ve şehirdeki alakadar tarmaklarının rehberleri faaliyetki katnaştı. Komul körgezme sarayı dikkatini Şinjan'ın tokini Chongqing'a yetküzüş, Komul'un mesutatlarını Chongqing'a kirgüzüşten ibaret yadrolu kuruluşka merkezleştirip 6 çoğun yetekçi kesip ve sodiger çakırı zencirini toluk namayan kıldı. Komul iki tarafının üstünlükler arkalık birbirini tolukla şıgıtayınıp Şinjan'a yardım veriş arkalık terakiyatka kuvvet koşuş, baylık arkalık Chongqing'a küş koşuşta çoğunturup hesaplaş iktidarı mulazım idi. Ehli iktidarlık yasımcılık katarlıklarını delce ayda udullaştırışka türtkü bulup Şinjan'a yardım veriş siyasetinin paydasını kesip terakiyatının ünümüge hakiki aylandırdı. Körgezmede yukarı derecelik yan materyallardan has dikkançılık, çarvıcılık mesutatları gıca, yan süpetlik işlep çıkarış güçlerinin tez yükselişi de kesip yadroluk emeli küçü namayan kılındı. Hemkarlışış yığın meydanının sırtı gıcı ken aytılıp, Chongqing'nin pişkan yaryolek buluş sistemisinden paydalanıp, lek buluş maksus paletiye kızgın kanat yaydırılıp, bivastı setibiliş, bivastı setiş arkalık komulun mesutatlarını Chongqing'a kirgüzüş yolları ken aytıldı. Komul Cungo Garbi kısım halkara meblağ siliş Suudi Yermenkisini vasıt kılıp, ıqtisat Suudi kespi. Xalık turmuşu cahitki köp ölçemlik hemkarlıqını conqurlaştırıp, Chongqing komul uçuruşi. Güzelliklerde ortaklaşışının yığın sayıpsini pütüp çıkıdı.
1: Stansımız haberi. 5. ayının 21. günü 8. növetlik Cungo Garbi kısım halkara meblağ siliş Suudi Yermenkisi Chongqing'de başlandı. Qumul şəhri vəkilləvimiki 6 çox yetəkçi kəsib və 11 suadiyar çakırış kəsiblənclərini qaldı sınamayan qılıb, bu qıdımqı yərməndikini yaxşı başlanış noxtısı qılıb, Çongçin bilən Qumulunun iqtisad suadi həmkarlıqı, kəsib həmkarlıqı və istimal alaqısını çoğqırlaşdırıb, baylıq üstünlükini həqiqi türdə tərəqiyyat əvzəllikiga aylandırıb, Çongçin Qumul uçurışı güzelliklerde ortaklaşışının devir küçlük sadasını yağrattı. Çongçin Xalqara Körgəzmə Mərkizinin en 3-cü numarlıq zaldaki Şincan Obrazi Körgəzmə Sarayı'da Qumul Körgəzmə Rayonu Zamanevi Körgəzmə Vasısı arqılıq yokur sübətlik tərəqiyyatının qatıq yadırılıq umumi körünüşünü toluq namayan qıldı. Titan, miz, may tərkibi yokur kömür qatarlıq yer aslı baylıqlardan tartıb, titan materiali, süni almaz qatarlıq yokur dərəcilik yeni materiallar gıca, onundan hesablaş iqtidarı mülazımeti və yeşil enerjiya kəsbini planlap uğurlaşdırış gıca, Qumulun yeni sübətlik işləb çıxırış güçlərinin Şincan Şanrun yeni material pən texnika çəklik yerikti bazar bölümünün müdiri Yauka mındaq dedi. Şirketimiz asaslıqı titan və titan qetişmisi yeni materialını tətqiq qılıb işləb çıxırdı. Yılığa 80 min tonna titan və titan qetişmisi işləb çıxırış iqtidarı qıyıgı. Bu qıdımqı fırsat arqılıq Çongqing və ətrafdiki şəhərlərdən texmi köp həmkarlıq və tərəqiyyat fırsatı üstədə izlinib, iki tərəfinin rayon iqtisadi və kəsib tərəqiyyatını ilgiri sürüşünü ümid qılımız. Şincan Mongoliya İqtisadi Həmkarlıq Kengişi Çəklik Yerkitinin Cungo Tərəp Məsuli Huang Yuelyan mındaq dedi. Qumul, port rayon orni və təbii baylıq cəhətdə nait əvzəllik iqi bulub, texnika və ixtisaslıqlar cəhətdə mə gülləniş yüzlənişi də turvatıdır. Biz yerliknin siyasət cəhətinin qollışıdını paydılınıb, iki dövlət və iki ölkə şəhər otursudur ki, dostlarının həmkarlıqını

0: sağlamlık kütünüştiki katlıcay şarkı tiyancan. Xalq örüp adeti mücessemlengen altın kademi koçu Katarlıq əla süpətlik sayahat mənzilgahları və xas mədəniyyət sayahat liniyaları köpçülüknün zor qızıqışını qozgadı. Kumul mədəniyyət sayahat selinmi qorohi çəklik şirkti bazar marketin bölümüdün Wen Xinping mündaq dedi. Her kaysi caylardaki mehmanlarını Şincan'a gelip kumulunu sayılı kılışka, şiirin kumulunun özgeci örüp adetini hez kılışka samimi təklik kılımız. Bu növətlik Cungu Qarbi qısım xalqara məbləqseliş Suudi Yermengisi de Kumul şehri körgezmi süpsini Chongqing'nin en avat Suudi çemberiki bolgan Guanyin çavuğu köçürüp kirip, istimal arqılıq yardım veriş məxsus paliyeti arqılıq, işlep çıkırış oranından bivası təminləydiğen en ahırkı bir kilometrini ravallaştırıp, Şincan'a yardım veriş siyasetinin paydasını hakiki türde kesit terakkiyatının emeli ünümüge aylandırdı. Kumul şehirlik Suudi İdarisi Partiya Grupsinin əzası, Muavin İdara Başlığı Zhang Xuymundaq dedi. Biz bu növetlik Cungu Qarbi qısım xalqara məbləq seriş Suudi Yermengisini vasıtı kılıp, Chongqing bilen kumulunun iqtisad Suudi həmkarlıqı, kesiplerini udullaştırışı ve istimalığı yardım verişini çoğunqurlaştırıp, işkicayının həmkarlıqını yeni pəlligi götürümüz. Bu yıl Chongqing kumulığı nişanlıq yardım verdiğin tuncu yıl. Bu qatım ömək təşkilləb Yermengi yuqatnışış, işini yaxşı planlayıp, başlaşının həlqılğış qadımı bulup da kalmay, texmi mühimi çoğunqur, yıraqını körərlik bilen pilallaşının ul teşi hesablanıdı. Kumul şehri mevkani yeni başlanış noktasına koyup, dikkatini Şincan'ın tokini, Kumul'un mahsulatlarını Chongqing'a kirgizişten ibaret, iki çoğun yadroluk kuruluşka merkezleştirip, hesaplaş iktidari mülazimeti, ahli iktidarlık, yasımetçilik Katarlık, aldın Katar'daki sahalarının çoğunkur yoğuruluşu türkü bulup, Chongqing'ın Şincan'a yardım verişiğe tayinip, Kumul'un terakkiyatı kuvvet koşup, Kumul'un baylık arkalık, Chongqing kuruluşu küş koşup, Chongqing Kumul uçuruşu, güzelliklerde ortaklaştık devir küçlük sadasını terişip yangratmakta.
1: 5. ayının 21. günü Abdunum rayon merkez ekologiya muhitini qoğdaşını nazarat kılış 7. korupsi 12. türkümde becerişki tapşırgan amının erziyat paş kılış delosudun 66 parçını tapşırı aldı. Noktalık dikkat kılındıgan delo 8. Bunun içi de telefon arkalık tapşırı elinğini 53, xat arkalık tapşırı elinğini 13 parça. 66 delo içi de ürümçi şehirgi münasifatliki 30. Noktalık dikkat kılındıgan delo 1. Sancı Xuyuzu Abdunum oblastağ münasifatliki 7. Noktalık dikkat kılındıgan delo 3. Aksu vilayetik münasifatliki 7. Noktalık dikkat kılındıgan delo 2. İli Qazaq Abdunum Oblastağ münasifatliki 4. Altay vilayetik münasifatliki 3. Bayınğulun Moğul Abdunum Oblastağ münasifatliki 3. Qızılzu Qırğız Abdunum Oblastağ münasifatliki 3. Qashqar vilayetik münasifatliki 3. Tarbağatay vilayetik münasifatliki 2. Noktalık dikkat kılındıgan delo 1. Qarmay şehrik münasifatliki 2. Noktalık dikkat kılındıgan delo 1. Börtala Moğul Abdunum Oblastağ münasifatliki 1. Qomul şehrik münasifatliki 1. Bu türkümde becerişki tapşırılgan erziyat paşkılış deloları içi de muhit bulğunuş tipiği asasen ayrıganda atmosfera bulğunuşuğa münasifatlıksan ayrıganda atmosfera bulğunuşuğa münasifatlıklardan bulğunuşka münasifatlık bulğunu 9, ekologiyaya buzgunçılık kılışka münasifatlık bulğunu 5, sunun bulğunuşuğa münasifatlık bulğunu 4, tuprağının bulğunuşuğa münasifatlık bulğunu 1, başka bulğunuşlarga münasifatlık bulğunu 11. 5. ayının 21. günügece Merkez Ekologiya Muhitinin Qoğdaşını Nazarat Kılış 7. Korupsi Cemi 12 Türkümde Abdunum Rayonu'nu Becerişki Tapşırgan Amının Erziyat Paş Kılış Delosi 584. Noktalık dikkat kılındıgan delo 40 bulup, bunun içi de telefon arkalık tapşır velinğini 507. Xat arkalık tapşır velinğini 77 parça. Yukarıkı Erziyat Paş Kılış Deloları Şojaylarının münasifatlik belgelimi boyunca becerişigi ötküzüp berildi.
0: 2026 yılı 5. ayının 12. günü Merkez Ekologiya Muhitini Qoğdaşını Nazarat Kılış 7. grupsi şehrimizge becerişki tapşırgan 3. türkümdeki amının erziyat paş kılış delosi 2 parça bolup, hazır talep boyunca bu türkümdeki amının erziyat paş kılış delolarını becerişki ötküzüp beriş ve bir tarafdan nazarat kılıp, bir tarafdan tüzetişini aşkarlaş ahvali cedveli cemiyetki ilan kılındı. Bu cedvelini Kumul şehirlik halk hükümeti doğrudan sürüştürgülü boludu.
1: İstansımız haberi. 5. ayının 21. günü Kumul şehri 2026 yıl yer tevreşki takabül turup apetin kutkuzuş universal emeli can manveri ötküzüp cedi takabül turuşku komandallık kılış, maslışı bir taraf kılış ve universal kapalet iktidarını umumüzlük teşürüp yer tevreş apetinin müdafiyeleniş bir hatarlık müdafiye sepini müstakemledi. Bu katımka manverde İvrugul rayonu Tianşan yesiden 6.10-2 bal yer tevrep 4 yezi baza köp katım kaldık yer tevregelik taklit kılındı. İvrugul rayonu aldı bilen 2. derecelik cedi takabül duruş boyunca inkaz kaydırış layihesini yolu koydu. Yer devreşten keyinki 3 saat içiden şehir derecelik 3. derecelik cedi takabül duruş boyunca inkaz kaydırış layihesini yolu koyup 1500'ün artık kesbi kutkuzuş hadimini, 3000'ın artık kadir ammini yığıp zor türküm cedi takabül duruş maddi eşyalarını yötkep xatardın kutkuzuş, yardım verişini yukarı önümde kanat yaydırdı. Маневерінің бүтін жәріяны әмілі жәңгі зиш екілләштірілген болып, жеді тақабыл тұрыш мадий әшелеріні өткәш, екілуғы газ чықып кетішіні бір тарап қылыш, хәвәрлішіш, электр энергиясыны жеді ремонт қылыш, амені орылаштырыш қатарлық 13 түр тәсіз қылынды. Көп тармақ хәм түрткі болып маслышып, кәсіпей жабдықлардан пайдалынып, дәл жайды құтқызып, тез ремонт қылып, муапық орылаштырып, ердәуреш апыты әхвали вән әгешмі апыт қауіпіні бүтін жәрян бойынша епі қалатты бір тарап қылды. Жедді, тәртіплік бір тарап қылыш арқылық құтқызуш, орылаштырыш қатарлық түрлік вәзіпілер оңышлық тамамланды. Құмыл шәһәрлік тәбіі апатны универсал көздіп өлчәш, алдын сигнал беріш мәркізі универсал көздіп өлчәш бөлімінің 4-ci дәрежелік модер бөлім әзасы Мажон мұндық деді. Шәһәрлік жеде ішларға тақабыл тұрышыны башқұрыш идарысы шәһәрлік ердәурәшке тақабыл тұрып апатын құтқызыш командалық іштаб ішханысының функциялік ролыны толық жарі қылдырып, йочықларыны дауамлық тәкшіріп, етәрсізліклеріні толықлап, жеде тақабыл тұр системісіні әлалаштырып, әмілі жан манвері вән пәнді ұмылаштырыш тәшвіқатыны дайымлық қанат яйдырып, әтзейнін азайтыш қызметінің асасыны үзіліксіз пұқталайды.
0: Стансымыз қабірі. 5-ci ayning 21-ci kuni Qumil shahrining kon ish o'rni mashg'ulot tartibini o'lchamlashtirish naq maydon yig'ini davlat selimi guruhi Qumil energiya ichichaklik mas'uliyat sherikida o'tkazildi. Davlat kon bexatarligi reviziya idorasi Shinjong idorasi qonun ijro qilish 3-ci boshqarmasi, shaharlik, rayonlik, nohiylik jiddiy ishlarga taqobil turishni boshqarish idoralari va qisman kon vakillari qatorliklardan bo'lib 50 dan ortiq kishi yig'iniga qatnashdi. Yig'inda davlat selimi guruhi Qumil energiya ichichaklik mas'uliyat sherikida ulgu ko'rsatish korxonasi bo'lish sifati bilan naq maydonda o'zining ish o'rni tartibini ratlash, xodimlarni amaliy mashg'ulot bo'yicha tarbiyalash, naq maydon o'lchamini amaliylashtirish, bexatarlikni kundalik boshqaruv tizgilash qatorliq jihatlardagi pishqon tajribasi va amaliy mashg'ulot usulini tanishtirdi. 8 qonning vakili ish o'rni mashg'ulot tartibini o'lchamlashtirish qurilishi jarayonidagi tadbir, natija unum va xizmat tafakkuri ustida fikr almashtirdi va muhokama olib bordi.
1: Yukarıda haberler anlattık. Bu kedimki haberlerimizin muharriri Mehmetcan Ahmet, mesul muharrir Aminem Kerem, nazaretçi Ebeydül Basit, Ahad Abdurrahim bilen Almira Ablet anlattı.

Rokaytor yol yaxısında 150 kvadrat metre etrafındaki iskılat icarı verildi. Ala kılıç telefonu 138 99 35 75 54.

Tört köç soğut köçüde astı üstte tört yığızlık dükkan tört tümen yüengi icarı gibi yarıldı. Alakalış telefonu 159 99 33 78 59.

4 koça Toğraf mahallesinde 5. kavatdaki 87 kvadrat metrelik bezelgen öy setilidi. Alakalı telefonu 139 99 68 15 135 65 70 19 40.

Yüzyıngın Çınoltırak rayonu 3. kabat 83 kvadrat metrelik ve icarı berildi. Ola kılıç telefonu 182-0904-96-96 133-1902-04-02.

9 Eyderhatal mahallesinde 4 yığız üyü bar Korocay 30 tümengi setildi. Orda restoranının 300 metr cenobada. Ola kılıç telefonu 1. Ola kılıç telefonu 13 78 59.

Qağın Bağçı Ultraq rayonunda 1-ci qavatdagi 95 kvadrat metrlik yeni uy 19 tumanga setilidi. Aloqa qilish telefoni 130 94 02 36 03.

Radyo Televizya İdaresi Aylıkla Korosu'da 5. Kabet Köyü icar gibi yer oldu. Ala kılıç telefonu 138 99 33 48 98.

Yanaltık mahallesi 2. rayonda 3. kavetteki 70 kvadrat metrelik esrahalar toluk ve icarı gibi yer oldu. Onun başka memur mehkeme ailesi korusu da 4. kavetteki 70 kvadrat metrelik ve icarı gibi yer oldu. Allah kılıç telefonu oldu.

Qadirli dostlar, uçur gözlüğü programımızda devamlaştırmaktayız. Bizden kızlık liniyelik telefonlarımız 223-7100, 223-7113. Birinci otur mektep kendiki Ağmeyrik mahallesi İgiz Kavetik binanın 18. kavetinde 119 kvadrat metrelik ve ciddi setilide alakalı iş telefonu 182 99 91 82 52.

Doğruluk mahallesinde 17. kavetteki 120 kvadrat metrelik bezelgen öy barlıp eserleri bilen koşup seytiliyordu. Alakalı iş telefonu 177 97 85 82 30.

Yok ama ahalisi işkinci rayonda 50 kvadrat metrelik dükkan ciddi setildi. Bazı 100 liranı gelişildi. Allah kılıç telefonu 189 99 25 09 77.

Qızıl Yıldız 1-ci meydanı Olin Şovrin yerindeki Bayqoyan Ultraq rayonunda 210 kvadrat metre keladigan 2 qavatli dacha uy setiladi. Bahası 100 turani kelishiladi. Aloqa qilish telefoni 181 99 78 10 17.

Şanghay köçüsüde 146 kvadrat metr kezadigan yeni uy setildi. Ala qilish telefonu 153 49 92 20 92.

Tömür Takar mahallesinde 2 mol yer zemin setildi. Öy eserler dolup, bahçede meyveli köçet, bakımcılık kılıdan kotallar var. Bazı 100 liranın gelişildi. Alakalı telefonu 138 99 35 87 30.

Yanaklık Mahallesi 2. rayonda Yanaklık Mahallesi 2. rayonda bitirildi. Alakalı telefonu 152 76 90 84 31.

0: Yoldaş Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga tekhimi zich uyuşup, Jongochi zamanı yulaştırış musabısı da güzel Şincan'ı tekhimi yakşı kurup çıkaylı.
1: Dostlar, bexatarlık salqarmağla, bexatarlık savaşlarını əsli çın saxlanla.
2: Öyde yalğız kalğanda işini taqap ulduranla, natunuş kişilerin işenmeğla.
1: Derizi təkçisige balkonga çıxıp oynamağla, çüşüp getiş xalıpı bak.
2: Torğu bexatar çıxıp, şahsi tınlarını yaxşı saxlanla.
1: Balıların bexatarlıkını qoldab, əmmi yerde ulağı gəmxorluq kılayl. Əmmi yerde ulağı gəmxorluq kılayl.
3: Devlet xavfsizliki ve ictimai muqumluq islahat taraqqiyatının aldınq şərti. Devlet xavfsizliki təşviqat tərbiyəsini küçəytib, umum xalqın devlet xavfsizliki eynini əqiqi küçəytəyli. Devlet xavfsizlikinin ictimai asasını puxtulab, türlük beyxətərlik xavfının aldını alaylı ve tügütəyli.
1: Medeni katnaş, siz bizgi hemra.
2: Katnaş bir haderlikini kionumuzgi piksek, bəxit ve amallık bizgi daim hemra buludu.
1: Medeni katnaş, siz bizgi hemra.
4: Özgürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Özgürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulunur.
5: Uzak tarihi müsabıda, ben bundaq bir ağızını ağladım.
6: Qaytı gayret kekilip, yine yeni netice yaratıp, devletke cevap kaydırmen.
7: Cumhurbaşkanının kat götürüş için okuymen.
5: O'xshash bo'lmagan yillardagi o'xshash vatanparvarlik ruhi. Xotir maydonida mundaq bir ovozni angladim.
7: Qizil bayroq ustiga yaqindagi tog'ni talqan, cho'lni bo'ston qilishga qasam qilamiz degan mardon kuyga quloq solaylik. Vatan eng ehtiyojli joyi
5: boraylik. Yoshligimiz urg'u vaqtda. Vatanimizni suyimiz. Turmushda men mundaq bir ovozni angladim.
6: Ahalatli farishtalar o'limga amal, og'riqqa sabab qildi.
5: Siz aldığınız kılma alaysız. Çekiniş yolu kan terbiye azimetleri batırlık bilen ilişti.
7: Topni 4. numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
5: Emlikçiler yeni devirinin güzel sayımsını açtı.
8: Burnumuzdan ıstan okuca. Tokyo'dan zapçaslağıca. Hemisi kalbimdeki senle boyunları.
5: Devletinin muyum kuralları Cungo yasımcılıkının törükedir.
8: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosal olsun muhtulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatının çoğunkuru yıldız tartkuzu, kreş kılgıcıladın bulaydı.
5: Vatanını suyuş, her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
1: Afet xavfini başkuruş ve afetini her tarafın yenikiltiş karşını tutturguzup, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış, afetini kutkuzuş mesuliyetini emelileştirip, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış bilimleri ve teknikisini umumlaştırıp, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış emi ve özünü kutkuzuş, özara kutkuzuş iktidarını küçeytip, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış, afetini kutkuzuş halif müdafiye sipini müstehkemleyli.
2: Emmeylen bir xatarlık ehmiyet verip, emmeylen ciddi işlağa takabül turanlayan bulup, asasi katlamdan geliniş, xatardan saklanış iktidarını küçep başarayla. Vapadarlık hemmeden evzel. Yaşam hallarını örmetleş, kadirleş, ahlak faziletinin namayendisi. Yaşam hallarını örmetleb, yaşam hallarını köyünüp, yaşam hallarını yardım verişdek cunfa güzel ahlakını evlattan evlatka kaldırıp, uzakça devamlaştırayla.
9: Mama deyme. Ma aldımdık adaş ne matak mamaydı kanda. Ey yol yine tosuldu bana.
2: Her günü okşaş bulmağın sınaklağı düşkünüsüz. Abdumobil heydigende aldıraksallık kımman, çeçilman.
9: Işık geçikliğen buldum de. Abla kızıl çırak yandıgan buldu. Vay tezirak edip ütüpek eteyim şu.
2: Her dakikada her hıltallaş kuduşkünüsüz. Abdumobil heydigende tale sınaş psikikisi de bulman.
9: Seferge çıkanda bir hatarlıkını birinci uğruğa koyun.
2: Özünüz ve ailenizdekiler için Abdumobil'in bir hatar heydesini tanılan.
9: Bir hatarlık yeni turguzup, bəxtlik turmuşunun kişkin açaydı.
0: Partiyanın şallı her millet halkının kalbi partiyaya telpündü.
10: Cungu Komünistik Partiyası yaxşı, sosyalizm yaxşı, islahat ecivetiş yaxşı, uluq vətənimiz yaxşı, milletler ittifaklığı yaxşı.

0: Cumha milleti ortak gevdesi yanını puhtu turguzup, milletler onarının danısı dek zeç uyuşaydı. Partiya rahbarlık kılış, halk özüge özü iki buluş, devletini kanun boyunca idare kılışının organik birlikleri çim duraydı. Vapadarlık hemmeden evzel. Yaşam Allah'ını hürmetleş, kadirleş, ahlak faziletinin namayendisi. Yaşam Allah'ını hürmetleb, yaşam Allah'ı köyünüp, yaşam Allah'ı yardım veriştek cunfa güzel ahlakını evlattan evlatka kaldırıp uzakça devamlaştırayla.
1: Kiçik dostlar, bexatarlık selkarmanla, bexatarlık savaşlarını əsli çın saklanla.
0: Öyde yalğız kalğanda işini takap ulduranla, natunuş kişilerin işenmanla.
1: Derizi təkçisige balkonga çıkıp oynamanla, düşüp getiş kalıp ba.
0: Doğru bir.
1: Oğda, hemmi yerde ulağı gəmxorluk kılaylı.
2: Yolda Xi Jinping yadrolukıdaki Partiya Merkezi Komitetinin etrafıqı ziş uyuşup, yeni devir Cumhuriyet Sosyalizminin ulu kalbisini tırışıp kolda keltürey.
3: Tez yollanmanızı işinizden aldım, koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi, imza koyup eriyorum. Alime.
4: Kaslayman.
3: Alime.
4: Kaslayman. Alime.
3: Kaslayman.
4: Alime.
3: Başlayayım ben. Oy, ehliyet tağda gövülünüp getirdik o. Bunun hemisini ben taşıldım mı?
5: Tez yollanma, her yılı 10 milyar oralma kap, 10 milyar yaltıra kalta, 17 milyon kilometre uzunluktaki pilastırını peyda kılıdı. Sizinçe, ulan neye getirdik hanım? Kolaylık mulazmetin behriniş bilen bile, muhit asır aşkımı köprek gibi olup verip koyun.
0: Yuşurun afet, ot aptının filtisi. Mesuliyet, bir hatarlıkların ul teşi. Ot apti yuşurun hepini tüketip, hayatlık ve mal mülük bir hatarlıkıya kapalatlık kılaylı. Ottın mudap yalınışke köngül böleyli. Hayatlık hemmedin ela.
1: Hatarlıkı mın çakırım emez. Belki ət yazdıq yerilgü bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıkların en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleb ısırapçılıkını rəd kılaylı.
0: Ekologiyalik muhitni köz karçıqımızla asırgandık asıraydı. Ekologiyalik muhitka hayatımızla muamil kılgandık muamil kılaylı.
1: Gönüllük sayahat bir xatar sefer. Avarayı özgürlüğe dikkat kılıp sefer planımızda muvaffak tutun. Avtomobil edip seferge çıkanda katnaş kanununu rayı kılın. Çarçıganda harak içken de avtomobil edişten katli sakılın. Ecvitilmege rayılarda ekspedisi yakılman. Xatarlık rayılığı bağman hem süret atman.

Kadirlik Dostov Çürközlük'ü programımız ne devamlaştırmaktımız? Bizim kızık deneyelik telefonlarımız 223-7100-223-7113. Tamam da bugünkü kızık deneyelik telefonlarımız gelen uçurlarını anlattınız. Bəxt Bahari Ultraq rayonu, yəni Şinfu Tönkendiki məlum bir talla bazırıqa 45 yaşdın təvən putqolu çapqan tarkası qobıl qılınıdı. Muaşı 2700 yöndən 3000 yön geçə ala qılış telefonu 183-0902-60-38.

Şəhərlik 11-ci ötürü məktəbinin qeybaş odaladı ki, altın zinnət pərdi şəhərçisinin astıra cəyləşqən 300 kvadrat metrlik qoruq dükkan icarı gibi yerildi. Alaqlı iş telefonu 156-88-33-68-12. Sab 3 küsü setilidu. Alaqlı iş telefonu 139-99-03-24-84. Her xil yeni çalğılar setilidu. Buzulğan konu radio ve çalğılar remont kılınadu. Alaqlı iş telefonu 184-09-02-64-32. Uçur gözlükü programımız müşahede ahırlaştı. Anlatış yetekçisi Aykız Ahmet. Programı riyas etçisi Ahat Abdurrahim. Nazaretçi Amina Muhammed. Hayır hoş dostlar, artık programımız görüşelim.

0: cezası kanun teşvikatının biri.
1: Hayat yolunun bir hatarlık belgesi.
0: Kanun idare kılıç gözlüğü.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Kanun Sizge Emrah programlısı.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Kanun Sizge Emrah programlısını anlayışlarını karşılığımız. Ben Riyasetçiyan Aynur Mehmet. Programımız Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın yanı taratku Slushitin aboneciler terminalada maskademde anlatılıyordu. Hem de her vakit kayıta anlatılıp oluyordu. Bugünkü Kanun Sizge Hemrah programımızda mündak mezmula boyunca anlatış birimiz. Kanun haberleri sayıbımızda yeniden tüzdüş kırgızılgen öğünmüşlü tizimlaş nizami yolu koyulganıga bir yıl buldu. Demeket boyunca sırtta guahnamı tarkıtış noktasıdan 1330'ı kuruldu. Merkez Ekologiya Muhitni Qoğdashni Nazarat Qilish Gurupsi Abdunum Rayonga 6-cı Türkümde Amminin Erziyat Paş Qilish Delosadan 46-ni Bezirishki Tapşırdı Qatarlı Xabarlarını Anlayısla. Deloda Qanun Sayıbimizde Yana Oğul Setibilip 3 gün bolğanda soqulup ketip, Qanıtı çüşüp ketip ziyan tartsa Tölemge Erşelambu degen Delo Misalını sözləp berimiz. Anlaş için emeli iş kılıp beri sayıbimizde Tattiş bilen murasa udunlaştırılıp Qilin muz yerip taşlandı. Cinayetler boyunca yaraştırış kişiler kalbini öldürdü dediğin mezmun bir ihtimalatı buludu. Örneğin radyo anlıkça, Kenan Sadi Ehtan'la bugünkü Kanun Sizge Hemrah programımızın tepsili mezmunları da bulsun. Kanun haberleri. Yeniden tüzdüş kırgızılgen ölünüşlü tızımlaş nizami 2025-ci yıl 5-ci ayının 13 günü yolu koyulgandım buyan her kaysi caylar cemi 682 man cübnün ölünüşlü tızımlatışını memleket boyunca bir tutaş becerip 247 manı başka cayda arkıp yutkep becerilip anının başka cayda beceriş ihtiyacı kandırıldı. Tanıştırılışça, Halk İşler Ministerliği, Gon'an, Sahiye, Sağlamlık Katarlık Tarmaklar bilen bolgan alaka ve hemkarlıkını küçeytir, tarmaklar birleşip et. Hareketliliş mekanizmi ornatıp, ölmüşünü tızımlaş, tuğutunu tızımlaş, nopustaki ölmüş ahvalını özgertiş, erkutunun nopusunu yötkeş katılır.

bir qatimdagi bejirishni umumiy ishga oshirishga yetakchilik qilgan. Tapshirilgan materialni 10 necha nusxadan eng oz bo'lganda 3 nusxaga azaytib, bejirish muddatini eng qisqa bo'lganda shu kunida bejirgilib bo'ladigan qilgan. Öğrenmiş aile yetekçilik kılış münazımız sistemisi kuruluşu cahette cahiler öğrenmiş aile yetekçilik kılış işhanesinin 4747'ni kurdu. Nahiye derecelikten yukarı öğrenmişin tizimlaş organları öğrenmiş aile yetekçilik öğü bilen tolu kaplaşını işe aşırdı. Memleket boyunca öğrenmiş aile işlerine yetekçilik kılgıcıları 18 mangı yetti. Bunun içi de peskaki meslehetisi İctimai xizmet ustisi, qatarlıq kəsbi maharət, yaki salayet ki iya öyilmiş, aile işleri yetekçili kılgıcılar 9000'dan eşib, belgeli kəsbi sapağı iya ixtisaslıqla qoşuni dəslapki qadımda şikayetlendi. Bir yıldan bu yan, öyilmiş adeti islahati davamlıq çoğunqırlaşıb, mədəni, addi, toy, murasimi, tədrici adetka aylandı. Cayları öyilmiş adeti islahati

0: Şansı sizce yardım edip icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını gözü yumup açıkça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
1: AI akıl tarafı oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızın asanlı kuzgutudu.
2: Solojitin aptitali 6.4 pilos nusukta halı ganştallap endişsiz mazit vali alaysız.
1: Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın danlı hiyasetçileri bir vasit gösterip Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
2: Mezirlik tağımla yeni miyve kuruk yeliymiş medeniyet icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın olaylı mesulatlarını bir günüm gibi lalı setvelip özgünce mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
1: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şincan Radyo Televizyon Stansı Solojitin aptitali 6.4 pilos nusukta turmuşumuzda rengarlık doldurup seferinizde hamra buludu. Her kaysa app pazarları olma app pazarından Solojitin aptitalını düşürüp serkıl mezmunlardan huzurunu.

기분 딱 커문. Hürmetli radyo alıcılar, bu sayfamızda yeni avtomobil sayfı verip 3 gün bulğanda sokulup getip, kımmıtı düşüp getip ziyan tarsa, tölemge erişe alamdu diyen deyilu misalını sözlep birimiz.

ne ilgisi yok bekar kurgan boyun dep hata düşünüp kalganlıkını. Onun özgeçi şehrini yakış görüp, öyge yötkep gelip, zımmet boyunu yasmakçı bolganlıkını, kastın uğurluk kılış, başkalarının mal mülkünü iyili bir subyekti bu garizinin yokluğunu bildi. Bu er özünün hareketine muvaffak emezlikini tonup yetip, hay efendiden samimi keçirim sordu hem menziri teşini kaydırıp verdi. Sakçılar bunda kız geldi. Yol boyu kökertiş belbağı dükkanın aldığı koyulgan menziri teşi, tızıp koyulgan zimmet boyumi katarlık boyunlarının köpüntüsü şahsi ya ki kolektif mal mülükü tevab olup, karaydıganı adam bulmasılığa asasınlıkla, İlgisi yok boyun dep bekitip, halıganca terip almaslık, yötkep ketmeslik gerek. Başkalarının mal mülkini öz meylce elip kese, yaman karazda ilgilip almağın tağdırdımı, hukuki çekilişka çetilişi mümkün. Eğer ahval eğri bulsa, yana kanuni cevapkarlıkını üstüge alıdı. Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanunsuzluğu hemra programımızdan mülazimet prensibi.

0: Көңілдік саяхат бейхатар сапар. Аварай өзгершіге дикат қылып, сапар планыңызды муапық түзім. Автомобил айдап сапарге чыққанда қатнаш қануныңы райы қылым. Чарчығанда, арақ ішкенде автомобил айдаштын қатты сақылмын. Етвитілмеге райылада экспедиция қылман. Хатарлық райылағы баман әм сөрет атман.
1: Qanunçılıq ruhunu əvəz aldırıb, qanun tüzüm qarışını turğuzub, qanun boyunca iş becərişdə çıng turub, qanunçılıq mühitini qoğdaylı.
2: Özümüzgi tayınıb, özümüzgi küçəytib, cəsarətlik, yaramlıq bulub, baturanı ilgirləyli. Pən texnikidə yenilik yartıb, dövlətnin universal küçünü küçəytəyli. Pən texnikidə yenilik yartıb, xalıq turmuşuqa bəxt saadət gəltürəyli. İlim pəndi qızğın söyüb, ilim pəngi hürmət qılaylı.
3: Baklık, mukamlık, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet. Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göçünü yiyiştek

Dostlar, yukarıda Rehimcan Muradılcalla icrasıdaki yakınlık filadın Toğulgan Gün naqsını anladık. Bu şu münasuvatta bugün Toğulgan Günü bulan anlıkçılarımızdan Toğulgan Günü'nü yukarıda naqşımız arkalık tebrikleyimiz. Toğulgan Günü'nü kutluk olsun.

Kecha har bir insonga berilgan, o'zi ustida jimjit qilib o'ylindigan tinch bir dunyo. Kechaning jimjitligida kunduzi charchagan jismimiz, ruhimiz aram topsa, mushu jimjitlikka yo'shirilgan kuch-qudrat irodamizni chingitib, kelgusimizni yoritadi. Do'stlar, yuqorida Roshan Gulim nomli naqshdan bahra olduk, endi Kecha nomli naqshdan huzurlangaysizlar.

Qadirlik dostlar, güzel damla hemişe muşunda kısqı buludikken, mana programımızdan vaxtı mı birden toşup kaptu, programımızı yaqtırıp anlığının ağır rahmet, keyin xatımlıq programımızı görüşeli. Bugünkü programının muharriri ve riyasetçisi Almira Samet, Mesul Muharir Ayqız Ahmet, Nazaretçi Amda, hoş vaxt bulunla.

0: Yoldaş Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga ziç uyuşup, Jongochi zamanı yolaştırış arkalı kudretlik devlet kuruş, milletini güllendiriş uluğ işlerine umum yüzlük algı sılcı taylı. Jonghua milleti bir aile kişilerden bulup, Jongo arzusunu bir niyette ortak işkaşır aylı.
1: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki et yazlık terliği bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkı ki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ıstırapçılıkını red kılaylı.
0: Partiyanın şallık nuri millet halkının kalbi partiyaga talpindi.
2: Jungo Komünistik Partiyası yaxşı, sosializm yaxşı, islahat ecivetish yaxşı, uluğ vatanımız yaxşı, milletler ittifaklığı yaxşı.
3: Koyup koydum. Efendim tabakınız deyip geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim basılkınız geldi. İmza koyup elbirlem. Alimen.
4: Kaslaymen.
3: Alimen.
4: Kaslaymen. Alimen.
3: Kaslaymen.
4: Alimen.
3: Kaslaymen. Oy, ehliyet tağda dövülünüp getirdik o. Bunun hemisini ben taşıldım mı?
5: Tez yollanma her yılı 10 milyar oralma kap, 10 milyar yaltırak halta, 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını peyda kılıyor. Sizinle ulan ne gibi gidiyor hanım? Kolaylık mulazmetin behriniş bilen bile, muhit asraşkı mı köprek kim olmalı koyun?
2: Xalqni merkez qilgan taraqqiyot ideyasini cho'ng turib, har millat ommining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini o'zliksiz oshiraylik.
6: Go'zal Xinjiang qurib, vatan orzusini birlikda ishga oshiraylik.

0: Şeffaflık, mukimlik, amet. Bölgünçülük, kalaymakançılık, afet.
1: Zemin, koyaşka bağrını kendin aşkanda. Kar leylisi, poreklep içiler. Muhabbet bilen Şincan'ı kucaklığında Adem tabiatının güzelliği göçümeler. Adem bilen tağ deryalar birbirge hemrah. Ademler payansız ormanda kezer. Toğraklar koğdar rendar zeminli. Deryalar berido kalipki ozok. Egiz tağdaki kölünü uğrap turudu. Bəxt Sözümran gül çiçekler Birer güzel ümitni Yeşil kelgüsü hemra Kümşren arzuğa Ve kuyaş Nur birer şehirge Tabiyet soğusudun turmuşumuz kırdı Şiirin temge Tianşan'ın Cənubi və şimalıda Cəmi mövcudat Şər usulqa Güzəlliklər mücəssəmləngən Güzəl Şincan
2: Cümgəçi sosializm yöli Sosialistik zaman evləşdirişini işqaşırış Halıqqa gözəl turmuş yartışının müqərrər yöli

Her millet amasının oluk vatanını, Cumhur milletini, Cumhur medeniyetini, Cumhur Komünistik Partiyesini, Cumhurçi Sosyalizmini kalıptın etraf kılışını üzüksüz küçeyteyli.

0: Programımızla başlayımız. Ben Abdusul Abdurayım.
1: Hürmetli radyan uğucular, ben Zumrak Yasin. Bu kıtımkı haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping, Sanşi ülkesi, Changji şehri, Çinyuan nayısıdaki bir kömürkandı yüz bergen gaz partlaş vakası toğısı da mühim yol yoruk berip, yaradarlanıp bütün küş bilen davalap kutkuzuş. Kutkuzuşkı ilmi təşkilleş. İğir ve pavqulatı İğir vakanın yüz berişinin kat'i aldığını iliş ve onu tozuş kerek deb takitledi. Lijang tasdiq saldı. Sanşi'nin Changji'de yüz bergen gaz partlaş vakasının kutkuzuş hizmeti devamlı işlenmekte. 128 yaradarını davalap kutkuzuş hizmeti tertipli kanat yaydırıldı. 15. Beşilini yakşı başlaş, kademini yakşı iliş, məxsus akbarat ilan kılış yığını da Şanghay şəhri, Xilongjiang ölkisi, 15. Beşil məzgilideki yuqur süpətlik tərəqiyatının asaslıq nişani, noxtalıq tədbirlerini tonuşturdu. Şinju 23. numurluq adamlik alam kemisini koyup veriş közdeki bekitildi, alam uşquçuları ilan kılındı. Şangandın kelgen alam uşquçısının Şinju 23. numur vazifesine katnışı Şangandın her sahası da yüksek dikkatini kozgadı. İran bile Amerika düşünüş əsletmesini ahırkı bekitiş baskuçudu turuvatı doğu dedi. Tırtış baskuçudu turuvatı doğu dedi. Tasan hasıl kılındı dedi. Hürmetlik radyanlıqçılar tövendide kıtınla haberlerimizin təfsili məzmunlardı bolsun.

Sensi ölkisi, Çangji şehri, yardarlarını davalaş, net meydanda kutkuzuş katarlı hizmetlerini bütün küçü bilen yakşı işlemekte. Hazır alakadar hizmetle devamlık işlenu vatudu. Başucu Xi Jinping'in mühim yolu yoruki ve Zongli Li Chang'ın talibi asasen, Jungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun esası. Goyan'ın bağın Zongli'si Zhang Guoqing, Partiya Merkezi Komiteti, Goyan'ı vakalıten 5. ayının 23. günü alakadar tarmaklarının mesullarını başlap, Senşi ülkesi Changji şehri, Çinyuan nayesindeki Kömürkanda gaz partlaş vakası yüzbegen nek meydanı beribdi. Zhang Guoqing yetip bargandan keyin derhal Kömürkan vakası yüzbegen nek meydan. Çinyuan nayelik halk doktorhanısı, Changji şehirlik halk doktorhanısı'ı berip, kutkuzguchilar, asas katlam kadırlarga başucu Xi Jinping'nin mühim yolu yoruki ve tasdikinin royini yetküzdi. Yardarlığa başucu Xi Jinping'nin samimi gamxorlığını yetküzdi. Arkadın nek meydan kumandallık iştabı da yığın içip, kutkuzuş, davalaş, teselli beriş, keyinki işlani bertaraf kılış, vakani tekşürüş katarlı hizmetlerini tetkik kılıp orunlaştırdı. O munulanı bildirdi. Başucu Xi Jinping, halk ammısının hayatı, mal mülük bir xeterlikini birinci orungu koyuş gerek, deb kayıt kayıt tekitledi. Vaka yüzbegendin kiyin muhim yol yoruk berip, yardarlani bütün küş bilen davalap kutkuzup, kutkuzuşka ilmi teşkillep, kiyink işlani bertaraf kılış hizmetini muhabbet yakşı işlep, vakanın sebebini tekşürüp eniklap, mesuliyetini kanun boyuca kattık sürüştürüp, vakadın çonkur savak elip, türlük yoşurun hayup heterini çonkur tekşürüş ve tüzeşini talep kıldı. Zongli Li Chang tasdik silip,

Ne tonuk cari kıldırmız. Kelgüsü 5 yılda Şanghay iktisat umumi miktarını devamlı zorayıp, halkara iktisat merkezilik ordine küçep östürdü. Pul muamili bazarı, mesulat, aparat, ul esle sistemisini mükemmelleştirip, halkara pul muamili merkezinin rekabet küçü ve tesir küçünü aşırıdı. Halkara soğudu merkezinin süpütünü östürüp, derecesini yukarı götürüşüne küçep ilgiri sürüdü. İlgar su transport mülazimetçilikini zor güç bilen ravajlandırdı. Halkara pen teknikide yenilik yaratış merkezi büyüşkü buluş iktidarını küçeytip, 2030.

0: stansımız kabri. Şangang alaydı memuri rayonunun tuncu alem uçkısı Li Jiayin bu kitimki Shenzhou 23. numarlık ademlik alem kemisinin uç vazifesine katnışıdı. Şangang'daki her sahe bu devletin Şangang'ın pen tekniki emeli küçü ve ıksasıkla zapsini toluk itiraf kılgallıkı. Şundakla Şangang'ın aviyatsiye alem katnışı sahası da devletin terakkiyat umumiyetigi yuğurulgallıkı ve mülazimet kılgallıkının callık emeliydi deyişti. Şangang rayonudaki memleketlik siyasi kengeş azası Hu Jianjiang munulanı bildirdi. Bu varlık Şangang ahalısının ortak şan şerpi. Tekimi muhimi bir devlette işki tüzüm buluş fangcını astıda Şangang'ın devlet bilen bir niyet bir maksette kan kerindaşlık münasibetinin callık kuvahtısı. Bu kitim Şangang ayal alem uçkutusunun tallanışı herkiz mu tasadüpilik emez. Bu devletinin Şangang'ın terakkiyatı, Şangang yaşlarının öz bitilişini baştın ahir könlüge püküp, Şanganglık kerindaşlığa devletinin çoğun kuruluşlarına katnışıp, devletinin terakkiyat şan şerifidin ten behriman buludugan kent dervazını enik görüstüp beldi. Şangang rayonudaki memleket halk kurultayı vekili, Şangang Mağarıp Hizmetçileri Birleşmesi'nin reisi Huang Jinliang mundaq dep qardı. Bu Şangang'ın devletinin alem katnışı işlerine çoğun katnışıdaki muhim abide. Devletinin Şangang'ın iğırlık mütexessislerini tallap, boşluk çıkış pürüstü berişi bir devlette işki tüzüm buluş fangcını evzellikini toluk namayan kıldı. O bolsumu vatan tayançımız. Devletinin Şangang'a bolgan çoğun muhabbeti ve şendisi bizden hesselap kadirlişimizge erziydi. Şangang alem uçkusunun alem boşlukluğu çıkışı, Şangang yaşlarını, vatanını, Şangang'ını söyüp, pen tekniki icadiyetiki atılınışka rıhbetlendirdiğen callık ülge. Şangang daşıyosunun okuqısı Li Mingzi mındak dedi. Li Jiayin'ın keçirmişi tekimi köp Şanganglık yaşlarını pen tekniki işlerine atılınışka ilhamlandırdı. Şangang alaydı memuri rayonunun ayal alem uçkısı Li Jiayin ilgiri Şangang daşıyosu da okuqan. Onun devletinin alem katnışı işlerine katnışı özünün şan şerifi bolupla kalmay, mektepdaşlarımız ne əsiləb şerefki yıkıldı. Onun casareti ve katli iradisi tekimi köp Şangang yaşlarını pen tekniki tekimi köp Şangang yaşlarını pen tekniki
1: işimiz haberi. 2026 yıllık Asya Tinch Okean İqtisadi Hemkarlık Teşkilatı'nı Aza Devletle Soğudu Ministerleri yığını 5. ayının 23. günü Cansu'nun Suju'da ayaklaştı. Yığında Suju hitap namısı ilan kılındı. Hem de Asya Tinch Okean rayonunun kelgüsü 10 yıllık mülazimetçilik terakiyatı üçün plan tüzüldü. Bu kıdımkı yığınğa Asya Tinch Okean İqtisadi Hemkarlık Teşkilatı'nı Aza 21 İqtisadi Gövdü'nün vekilleri katlaştı. Asya Tinch Okean İqtisadi Hemkarlık Teşkilatı'nın köstəkçiləri, Dünya Soda Teşkilatı, Birleşken Devletler Teşkilatı, Soda Terakiyat Kengişi Qatarlıq Xalqara Teşkilatlarının məsulları mu təklifki binaen yığınığı qatlaşdı. Yığında diqqət Asya Tinch Okean ortaq gəvdisi bərpa qılıb, ortaq gülünüşünü ilgiri sürüş baş temisiga qaratılıb, uçuq, közlümlilik rayon və köptərəplik iqtisad soda tərtibi bərpa qılış. Ve yığınlık yarışçan, hayati küşkü tolgan soda silinme hemkarlıqının yığın motorunu bərpa kılıştın ibaret işki karalma çöğür edilip, kent dairede fikir almıştırıldı.
0: Stansımız haberi. İran Diplomatiya Ministerliğinin bayanatçısı Bağa'ı 5. ayının 23. günü munulanı bildirdi. Nevette İran bilen Amerika söhbetinin mühim noktası, mecburi tengilgan uruşni ahırlaştırışını ilgir.

8-nji bölek asasy liniýa ýol ýüzüne tutaşdyryldy. Bu tör tolup bitgenden kyn Şinjanga kirip çykýan gatnaş iktidary zor derejede aşydy. Leýüngan Korgas ýokur süratlik ýolunyň komul tuyuk bölükini özgertiş, kengaytiş kuruluşuda süratnyň tezletilişi däl Jumha Halyk Jumhuriýetiniň halyk igiliki taraqqiýaty bilen ijtimaý taraqqiýatnyň 15-nji 5 ýyllyk ýerek plan programmasydaky Döwlet universal istrolyk gatnaş dogry kuruluşynyň Şinjanda puhta qadam bilen yolga koyulganlıkının jallyk ıqçam görünüşi. Ürümçi qatarlyk 14 Jungo Yevropa Otrasiya Növeç poyezi yığılış merkezi hem tügün şehir kuruluşunu kollaştın. Xoşi koridori Taklamakan kumlyky girbikidiki kumny tizgilläş jeňine ýagşy kılışkyça. Şinjan qatarlyk jaýlardaky yeňi energiýa bazasy kuruluşyny sijil olgy siljitişdin. Yeken deryasy çoň tipdiki suguruş rayonyny toluk amillik zamanyvi özgertişkiçe döwletniň 15-nji 5 ýyllyk ýerek plan programmasyda nurgun muhim strategiýa çoň kuruluşlar Şinjan bilen ziç münasibetlik bolup onuň da Şinjanyň 5 çoň strategiýelik ornyny közlenip ýokur süpetlik taraqqiýatga türtki bolýşga eniq ýönüldi. Muhim pursat yaratyldy. Şinjan Uyghur Avtonom rayony döwletniň 15-nji 5 ýyllyk ýerek plan programmasyna toluk udulyşyp 15-nji 5 ýyl mezgilindäki iqtisady ijtimaý taraqqiýatny olgy siljitişini planlap yeňi başlanyş nuktasynda sosialistik zamanyvilaşkan Şinjan gurup çykmakda. 15-nji 5 ýylynyň başlanyş ýylyda Şinjan jasaret bilen ilgirleş kıyafeti arkalık kuruluş menzirsini umumüzlük namayan kılmakta. Şinjan Fujian'nın bir belbağ bir yol yadroluk rayon kuruluşu çoğunkır olgı sılgitiludu. Şinjan Huangka Deryası'nın yukarı ekini, Hexi Koridori, Huangka Deryası Egmisi, Hebe'nin Şimali, Sunliao Katarlık yeni energiya bazası kuruluşu sijil olgı siljitildi. Döwletniň 15-nji 5 ýyllyk ýerek plan programmasyny varaklap görsek, Şinjandan zor ümit kütüş köp getim tilge elinganlygyny baýkaýmyz. Şinjan bütün memleketniň taraqqiýat umumiýetinde intaýyn möhüm orunda turdy. 2023-nji ýyly 8-nji aýda baş şuji Şi Jinping Şinjan Uyghur Avtonom rayony we Bingtennin hyzmat dokulatyny aňlaganda Şinjanyň döwlet umumiýetindäki strategiýelik ornyny mekkem igileşini talap kıldı.

ve puhta terakkiyat asası del cayda ilgilenip sosyalistik zamanıvilaşkan Şincan kurup çıkış için kudretli hareketlendirgücü kuş koşuldu. Şincan Maliye İktisat Daşösi İktisat Şöyanı'nın dosyenti. Rakamlık ekli iktisadi ve kesip tipini Yeşil Tıpkı Özgertiş Tetkikat Merkezi'nin müdürü Cavşan Havmadak dedi. Beş çoğun stratejiyelik oran bekitmesi Şincan'ın terakkiyatına bir tutaş yetekçilik kılıçtaki umumi koordinat. Devletin 15. 5 yıllık yirik plan programması da bu stratejiyelik oran bekitmesi sistemilik oranlaştırma kılınıp, yukur katlanlık tesavvür emeliyleştirgili boludugan, tekşürgili boludugan terakkiyat yolu aylandırıldı. Yirik planda oran bekitmesi aydınlaştırıldı. Oran bekitmesi terakkiyatı yetekçilik kılıdı. 15. 5 yıl mezgili de Şincan'ın terakkiyatı devletin yirik planı bilen ten kademde boludu. Bu Şincan'ın devletin stratejiyelik oranlaştırmasıdaki muhimlikinin sicil eşi vatkallıkını namayan kıldı. 4. ayının 28. günü devletlik elektr tori Şinyuan Şincan Komul Su Tartıp Energiye Saklaş Elektr Stansı Kuruluş Dep Meydanı'da işçiler 2.

قوت اتا قلش ایدیاسی دی چنگ ترلیب، استراتیگیلیک اورن اینق، آیدن بولغان کسب ترقیات یولوغا ایلاندرولدی. بو شینجانگنین کسبنی سیستمیلیک اورنلاشتوروب و زمانی ویلاشتوروب قایتی برپا قیلیب، شینجانگدیکی کسب توپینین رایون رقابت افزلیگینی تیز شکللندیریشیگه تورتکی بولیدی. Yirik plandaki türlük nişan vazifelerinin ışkı işçiğe küçük direk buluş için devletin 15. 5 yıllık yirik plan programması da 6 cihetteki 109 türlük çoğun kuruluş oturuğa koyuldu. Bu kuruluş tizimdeki karaydıgan bolsak, köpüncisi Şincan bilen ziç münasivetlik hikayelikini baykaymız. 4. ayının 16. günü kuruluş hadımları Etiyaz Besillik Orman Ehya Kılıç Altın Mezgilini çın tutup, Lopna yasının organik östürüp kumdu müdafiyeleniş, kum tizgilleş türü yolga koyulgan cayda pisti köç titikti. Teklimakan kumlıkı gırvikedeki kumlu tizgilleş cene başlangan dinkiyen Lopna yasi dekkan ailleri, karhanılani kumdun müdafiyeleniş, kum tizgilleşki katnışka pahalı seferber kılıp, has iktisadi ziraat tarihçilikini noktuluk ravajlandırıp, Kumlukni tedrici halda gazinige aylandırdı. Xashi koridori Taklimakan kumlukı girvikidiki kumlu tizgilleş cengini yakşı kiliş, devletin 15. yeşil, tövən karbolluk tıpkı özgertişki türtki buluş cihettiki muhim tür. Şincan ekologiyeni qoqdaş ve esligi keltürüş çoğun kuruluşlarını sicil olgı silcetip, Taklimakan kumlukudiki yeşil şarpini teximi zic, teximi qelin tokup, Kurban Tongut kumlukını her tereplimi tüzeşini mas algı silcitip, devletinin gharbi şimal ekologiya bihaterlik toskını müstekkemlep, Şincan'ın osmanını tehimi kök, tağlarını tehimi yeşil, suyini tehimi süzük kılıdı. Cavşan Kavmındak dedi. Çoğun kuruluş türlerinin tez emeliyleşip yolgu koyuluşu, Şincan'ın zamanı vilaştırış kuruluşunu puhta asasi terek bilen temillep, Rayon iqtisadının hem türkülük terapiyatıgı türkü bulup, xalık turmuşu bəxt saadetinin sicil eşini işqaşırıp, Şincan'daki her millet anmasının tən kuruş, tən bəhirliniş devamedeki eriş duygusunu əqiqi küçəytudu. Şixo şehirdeki bir tokumuçilik şirketinin sex müdiri Wang Kun, növette zakaz 7 aygıca tizilip boldi, bazarda təminat ihtiyacını kandıralmay vatıdu, dedi. Bu şirket bultur 10. ayda 35 milyon yuan meblağı silip, 2. baskuşluk zavut öyüne yeniden kurdu. Gaz ekimeden paydınlip, yip igiriş işlep çıkırış liniyasızın 10'ne yeniden köpeydi. Liniyasızın 10'ne yeniden köpeydi. Dilik işki kırıştırılgen bulup, kündülük yip igiriş miktarı əslideki 6 tonnudun tez örlep 15 tonnuğu yetti. Bu yıl kırgendim bu yan Şincan'ın sanayet işlep çıkırışı da bir kadar tez iş vaziyeti devamlaşıp, noktalık sahile küçük direk bulup, karhanılarının işençi sicil esliği gelip, yakşı başlanış iş kaşırıldı. Birinci pesilde Şincan bu içe kölemleşken sanayetinin koşulma kımmeti okşaş mezgildikidin 7.8% eşip, eş sürüti bütün memleketininkidin 1.7% yukarı buldu. 15. 5 yılının başlanış yılı da Şincan yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluk, toğra, umumüzük izcillaştırıp, Şincan hizmeti baş nişanını mekkem ilgilep, Cunha milleti ortak gevdesi yeni müstekkemleş asasi liniyesini zişçördep, mukimlik asası da ilgirleş hizmet baş riyetimi de çıntırıp, tekimi aktip, ünümlük bolgan makroluk siyasetini yolga koyup, mukim işkorlaştırış, Karhanını mukimlaştırış, bazarını mukimlaştırış, közlümünü mukimlaştırış küçüp, yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerini yetildiriş, ravajlandırışını tezletip, bütün Şincan iktisadının yürüyüşü de mukim başlanışını işkaşırıp, 15. 5 yıl mezgiledeki yukur süpetlik terakkiyat için Şincan Uygur Abdunum Raylık İstatistik İdarisi Partiye Grupsu'nun esası, Muavun İdari Başlıkı Veyhun, Birinci pesildeki Şincan iktisadının yürüyüş ehvalını tanıştırganda, bu yıl kırgendim bu yan bütün Şincan'ın iktisadi terakkiyatı da bir katar pahal özgürüşlerine mayan buldu. Yenilik yarış arkalık türtki buluş üzlüksüz güce itildi. Rayullah hemkarlıkı puhta olgı silcetildi.
yeşil tıpkı özgertiş netiz.

0: Edebiyat sanat biri ve aynı kuşburak günler bir tolgan dostanlık.
1: Bu dostanlıkta sansızlığan kuşlar yakınlık küyler bilen şu günlerini küyler armaydı.
0: Hem de anlaydı bunu la sanat sahnesi programı.

Hürmetlik radio dinleyiciler, her millet halkının nadir nakşı müzikleri bilen hizmetinlere hazır bulduk. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programını yaptırıp anlaşılmanı ümit kılımız. Ben Riyasatçı Hamide Kıyım. Dostlar, bugünkü programımızı Şehirlerin Aman namlık nakşı bilen başlayımız. Kıynemse yaptırıp anlaşılmanı.

Hürmet ekranlı hocalar, Natekan'ın aramaladı boladığını Nevrem namlı kazakçı nakşa. Finemse bu güzel köyden hemimiz birlikte beher alaylı.

Hörmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda Küz Günü namlı kanzucu nakşeden hazır aldık. Emdeki yıllar için Söyü Günü namlı nakşa yaktırbanlığa izledik.

Nime üçünkin ulağa qedilib oyunuğum kelmeydi. Könlüm yerim bulup yığı tutatdı. Yalğızlıqını hal ettim, kalbimden bir yerlerde nimelerde doğru intil ettim. Lekin intilgen nesini özümde yoktay kez kılattım. Şundan küllerden biri de sınıf müdürümüz almışıp, bizge çırayıdın nur yığıp durduğun, bir cüp közdün mehriballık çıkıp durduğun Altıngül isimli bir okutucu sınıf müdürü buldu. Bu muallimnin kelişi bilen tan menin muhşal küllerim başlandı. Onun ölüp ketken mehriban anam bu okşaşmağı köyünüşi, əstaydınlıq bilen yetekleşi neticesi de dərislerde barğan sıra alğı ilgirilip, ötken okuş mövzumu da münevver sınıf kadiri. Üçte yaxşı okuqucu bulup bahalandım. Şunundan beri keyfiyatımı bağğan sıra yaxşılınıp, köylerimini xuşal həm mənilik ötuvatqandak yez kılıdığan. Turmuş mən üçün nait güzel tuyuladığan boldi. Hayatımğa yeni məna koşuldu. Yürükümden çıkan sözlerimde şundak bir jaranlı xitap kılgım kilovatıdu. Ey mehriban, köyümcan ustazım. Hakikaten ismi cismi ızgı layık Altıngül siz. Siz bulğaşkıla küllürüm mənilik.

Qadirlik dostlar, anglavatqanlar, Qomul Radio Televiziya Stansiyasi, Uyghurcha Universal Radiosidan anglatilayotgan Evrolg'unchilari programmasi anglatishimizni davomlashtiramiz. Ayiqchaq tudu yo'lda ketib o'tib, yerda chechilib turgan bir munch burchaqlarni ko'rib qapti. Burchaqlarning ta'mi qandoqdu? Tatlıq burçakını yavalgan dudu özünü rahat yiz kılgandı mı? Bu tatlıq burçakla zadı ne müdü? Bu mezmunu kızıqsanla, dekdinla, tövendeki tatlıq burçak mozluluk hikayede bulsun.

Sevimli dostlar, şuna kılıp yorgulguncuları programımızdan vaxtım koşup kaptı. Programımızı yaptırıp Allah'ın Allah'a rahmet keyin katımda programımızı görüşeydik. Bugünkü programının muhariri ve riyasetçisi Almira Samet, Masul Muharir Aykız Samet, Nazaretçi Amina Muhammed. Hayır hoş dostlar, aram küllerine şartlık.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, uçur gözündeki programımız ne yahtırıp anışınlarını parçalımız. Ben Riyasetçi Ahad Abdurrahim. Kaderlik dostlar, uçur gözündeki programımız her düşenme günüden cümle günü geçe. Çüştün burun Beijing vakti saat 11 yerimden, Beijing vakti saat 12 geçe, yarım saat bir vasıta çüştün ki, Beijing vakti saat 4 yerimden, Beijing vakti saat 5 geçe, yarım saat tekrar anlatıladım. Dostlarımızdan kızaklanıyorduk telefonlarımız 223-7100-7100 13'de arkalık seti seti öleş, icarigi biriş, icarigi eriş. Ders gerek deyip bağlan, yutturup boygan ciddi uçurlarla bizden temin etişini şundakla bu uçurlardan ünümlük paylanışını kızgını karşı alımız.

Çok aydır yol yapsa da 150 kvadratmetre etrafındaki iskelet icarı gibi yer aldı. Alan kılıç telefonu 138-99-35-75-54. 75-54.

Tört köç soğut köçüde az üstte tört yığızlık dükkan tört tümen yüengi icarı gibi yer aldı. Alakalı iş telefonu 159 99 33 78 59.

Yüzyıngın Çıngol Traf rayonu 3. kabat 83 kvadrat metrelik ve icarı berildi. Ola kılıç telefonu 182-0904-96-96 133-1902-04-02.

Yıldız Eyderhatal mahallesinde Töt İğiz Üyü Bar Korucay 30 tümengi setildi. Orda restoranının 300 metr cenobada. Ola kılıç telefonu 159 99 33 78 59.

Radyo televizyon idaresi aylıkta korosuda 5. kabat gibi icar gibi yer oldu. Ala kılıç telefonu 138 99 33 48 98.

Yamalsık mahallesi İşkinci rayonda 3. kavetteki 70 kvadrat metrelik esrahalar tolup ve icarı gibi yerildi. Onunla başka memur mehkime aylıkla korusu da 4. kavetteki 70 kvadrat metrelik ve icarı gibi yerildi. Alakalı iş telefonu 135 65 19 66 16.

Kadirli dostlar, uçur gözü sizden kızık deneyelik telefonlarımız 223 71 00 223 71 13. Birinci otur mektep kendiki Kağmeyrik mahallesi İgiz Kavetik binanın 18. kavetinde 119 kvadrat metrelik ve ciddi setilide alakalı iş telefonu 182 99 91 82 52.

Temiryol Guangming Huayan Ultraq rayonida 4-nji qavat 102 zinatlangan yer asti uyi bor uyning har kvadrati 4700 yuandan sotiladi. Aloqa qilish telefoni 182 99 91 11 59.

Doğruluk mahallesinde 17. kavetteki 120 kvadrat metrelik bezelgen öy barlıp eserleri bilen koşup seytildi. Alakalı iş telefonu 177 97 85 82 30.

Yaka mahallesi işkinci rayonda 50 kvadrat metrelik dükkan ciddi setlidi, bahası 100 liran gelişirdi. Ala kılıç telefonu 189 99 25 09 77.

Kızıl Yıldız 1. Meydani Olin Şorin yerindeki Baykoyan Ultrak rayonunda 210 kvadratmetre kezadığan 2 kavatlik dağcı üyü setiladı. Bahası 100 liranın kelişiladı. Ala kılıç telefonu 181-99-78-10-17.

Ömür Takar mahallesinde 2000 yer zemin satıldı. Öy eserler dolu. Bahçede meyveli köçet, bakımcılık kılıdığan kotallar var. Bazı yüz tane gelişiyordu. Alakalı telefonu 138 99 35 87 30.

Yüzyıncağın çoğun Ultraq rayonu 2 kavetlik bina 5. kavet 110 kvadrat metrelik bezelgen öy setildi. Alakalış telefonu 186-90 alakalış telefonu 186-90

Dört köçedeki Joye Huado Ultra rayonunda 19. kavat 135 kvadrat metrelik öy setildi. Bahası 100 liranın kelişildi. Ala kılıç telefonu 192 0902 44 44.

0: Yoldaş Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga tekhimi zich uyuşup, Jongochi zamanı yuvalaştırış musabısı da güzel Şincan'ı tekhimi yakşı kurup çıkaylı.
1: Dostlar, bihaterlik sel karmanla, bihaterlik savatlarını əsli çın saklanla.
2: Öyde yalğız kalganda işini takap olduranla, natunuş kişilerle işenmanla.
1: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, düşüp getiş kalıp bak.
2: Torğu bihater çıkıp, şahsi tınlarını yakşı saklanla.
1: Balıların bihaterligini qoldap, hemmi yerde ulağı gəmkorluk kılaylı.
3: Devlet xavfsizliki ve ictimai muqumluq islahat tərəqiyyatının aldınqı şərti. Devlet xavfsizliki təşviqat tərbiyasını küçəytib, umum xalqın devlet xavfsizliki eyni əqiqi küçəytəyli. Devlet xavfsizlikinin ictimai asasını puxtulab, türlük beyxətərlik xavfının aldını alaylı ve tükütəyli.
1: Medeni katnaş, siz bizgi hemra.
4: Katnaş bir haberlikini kionumuzgi püksek, bəxit ve amallık bizgi daim hemra buludu.
1: Medeni katnaş, siz bizgi hemra.
5: Özgürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Özgürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulunur.
6: Uzak tarihi müsabıda, ben mundaq bir ağızını ağladım.
7: Qaytı gayret kikilip, yine yeni netice yaratıp, devletke cevap kaydırmen.
8: Cumhurbaşkanının kat götürüş için okuymen.
6: O'xshash bo'lmagan yillardagi o'xshash vatanparvarlik ruhi. Xotir maydonida mundaq bir ovozni angladim.
8: Qizil bayroq ustiga yaqindagi tog'ni talqan, cho'lni bo'ston qilishga qasam qilamiz degan mardon kuyga quloq solaylik. Vatan eng yoshlik joyiga boraylik.
6: Yoshligimiz urg'u vaqtda. Vatanimizni suyimiz. Turmushda men mundaq bir ovozni angladim.
7: Ahalatlik farishtalar o'limga amal, og'riqqa sabab qildi.
9: Siz aldığınız kılma alaysız, çekiniş yolunuz yok.
6: Tenterbiye azimetleri batırlık bilen ilişti.
8: Topni 4. numarı verdi. Cungu komandisi topni yaş kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Vurdu, hep belli.
6: Emgekçiler yeni devirinin güzel sayımsını açtı.
10: Burnumuzdan ıstan okuca, Tokyo'dan zapçaslağıca, hemisi kalbimdeki senle boyunları.
6: Devletinin mühim kuralları Cungu yasımcılığının törükidir.
10: Milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosal vusunu kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkuru yıldız tartkuzu, kreş kılgıcıladın bulaydı.
6: Vatanını suyuş, her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
1: Afet kavupunu başkuruş ve afetini her taraftan yenikiltiş karşını tuturguzup, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytiş, afetini kutbuzuş mesuliyetini emellileştirip, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytiş bilimleri ve teknikisini umumlaştırıp, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytiş imi ve yüzünü kutbuzuş, özara kutbuzuş iktidarını küçeytip, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytiş, afetini kutbuzuş halif müdafiye sipini müstehkemleyli.
2: Emmeylen bir xatarlık ehmiyet verip, emmeylen ciddi işlağa takabül turalıydıgan bulup, asasi katlamdan afetten müdafiyeliniş, xatardan saklanış iktidarını küçep başurayli. Vapadarlık hemmeden evzel. Yaşam hallarını hürmetleş, kadirleş, ahlak faziletinin namayendisi. Yaşam hallarını hürmetleb, yaşam hallarını köyünüp, yaşam hallarını yardım verişdek cunfa güzel ahlakını evlattan evlatka kaldırıp, uzakça devamlaştırayli.
1: Mama deyme. Ma aldımdık adaş ne mantak mamaydı kanda. Ey. Bu yine dost oldu bana.
2: Her günü okşaş bulmağın sınaklığa duş gelirsiniz. Abdumobil heydigen de aldırak sallık kımman, çeçilman.
1: Işık geçikliğen buldum de. Abla, kızıl çırak yandıgan buldu. Vay ek tezirak haydi üç paket ayı ço.
2: Her dakikada her hıltallaş kuduş gelirsiniz. Abdumobil heydigen de tale sınaş psikikisi de bulman.
1: Seferge çıkanda bir hatarlıkını birinci oruğa koyun.
2: Özünüz ve ailenizi kiler için Abdumobil'in bir hatar heydeşini tallan.
1: Bir hatarlık yeni turguzup, bəxtlik turmuşunun kişkin açaydı.
0: Partiyanın şallı

0: Cumha milleti ortak gövdesi enini puhtu turguzup, milletler ona... Partiya rahbarlık kılış, halk özüge özü iki buluş, devletni kanun boyunca idare kılışının organik birlikleri çim duraydı. Vapadarlık hemmeden evzel. Yaşam Allah'ını hürmetleş, kadirleş, ahlak faziletinin namayendisi. Yaşam Allah'ını hürmetleb, yaşam Allah'ı köyünüp, yaşam Allah'ı yardım veriştek cunfa güzel ahlakını evlattan evlatka kaldırıp uzakça devamlaştırayla.
1: Küçük dostlar, beyhaterlik selkarmanla, beyhaterlik sabahlarını əsli çın saklanla.
0: Öyde yalğız kalganda işini takap ulduranla, natunuş kişilerle işenmanla.
1: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, şüp getiş kalıpı bak.
0: Torğu beyhater çıkıp, şahsi dınlarını yakşı saklanla.
1: Balıların beyhaterlikini koldap, emmi yerde ulağı gəmkorluk kılaylı.
2: Yolda Xi Jinping yadrolukdagi partiya merkezi komitetining atrofiga zich uyushib, yangi davr jungo sotsializmning ulug' g'albisini tirishib qo'lga keltiray.
1: Tez yollanmangizni ishingizdan oldin qo'yib qo'ydim. Efendim tabog'ingiz deb keldim. Tez yollanmangiz keldi. Efendim posilkangiz keldi, imzo qo'yib beraveram. Olaman.
3: Qaslayman.
1: Olaman.
3: Qaslayman. Olaman.
1: Taşlayman, alınan. Taşla... Oy, əhlət tağda gövülünüb getirdik o. Bunun həmisini mən taşıldım mı?
4: Tez yollanma, hər yılı 10 milyard oralma qap, 10 milyard yaltıra xalta, 17 milyon kilometr uzunluqdaki pilastırını payda qılıdı. Sınınçə, ulan nəgi getirdik anı? Kolaylıq mulazmətdən bəhriliş bilən billə, muhit asraşqımı köprək kimi onu bilib qoyun.
0: Yoshirin afat, ot aftining filtsi. Mas'uliyat bexatarlikning ul teshi. Ot afti yoshirin xavfini tugitib, hayotlik va mol-mulk bexatarligiga kafolatlik qilaylik. Otdan mudofiyalanishga ko'ngil bo'laylik. Hayotlik hammadan a'lo.
1: Odam bilan ochliqning eng yiroq orliqi 1000 chaqirim emas, balki ehtiyozlik terilig'i bilan kuzlik yig'im orasidagi jafolik kutish. Odam bilan ochliqning eng yaqin orliqi lav chish orasida emas, balki ochliqni qadrlaydigan yuraklar. Ochliqni qadrlab, isrobchilikni rad qilaylik.

Kadirlik dostu Uçur Közlük'ü programımızda devamlaştırma hattımız. Bizden kızaklı en iyilik telefonlarımız 223-7100, 223-7113. Tövende bugünkü kızaklı en iyilik telefonlarımız gelgen uçurlarını anlattınız.

Radio anlayıcılar. Jokurda üzülmez muhabbet mozuluk makalını diktiğinle sunduk. Tövende bir nafşanlaydı. Nafştankin programımızdan sarkılmaz molları davamlıktı yıktığınla da buludu.

خوتون ایکیلن سپر گشته. اونا ماشینسنه هیداب یزدی که اویدارم ساعتی مسابنه بر ساعت 10 دقیقه تلی بسپی گذدی. آیال شوقدر خوشحال و قزگانیدی. باشکه باشکه ایشکی شهر دو اقواتگان بالالرنه شوقدر سیگنگان آنا اغلب اقواتگان شهرگی بارد غالقانه. اومد اغلبی کرب باغرگ چین بسپ پیشانسی که سوید غالقانه. اغلب و ایر بدن بله او شهرنن آوات رستلرنه. Bağçılarını, soda saraylarını aylındığalıqın oylısıla dili söyün etdi. O, muşu günün gelişini ne kadar təqazalıq bilen kütdi ya. Teğe oğlumunu köyükçe azıraq bozumu oruqlaydı, özünü yemek işmekten tatımı ölgürdü. Teğeri pervişiğe anca əhmiyet verip getmeydiğen ayal, her gün səhər keştə köngül koyup, teğeri asıraş məşğulatlarını elib badi. İşkaptiki kimleri arısından özü en yaxş gördüğen, Әм өзге бәк ярышы доғы деп қарайдыған ішкі қор киімді таллап, жоп тәзмалап тәйяр қылды. Ерінің киімлерінің тәйярлап қойды. Балысығы бір нәч қор еңі киім вә бәзі тұрмыш бойымларын сетіп алды. Қысқысы, о бұл сәбәр үчін қилы вақыт ажырдеп, яқшы тәйярлық қылды. Маны бүгін о таллыған киімлерден бір қорның құшысығы ярыштырып киіп алған. Сарғош бүлдір шашларына чырайлыққын оңшап, соз пәрдазма қылып алған еді. O, hele maşını haydavatkan yerini. Derizi sertedeki güzel menzerelerini söret git asla, hele özta menzerelerini söret git asla, hele özta... Eğer maşınını estaydılık bilen haydigeş, arka orundukta oldurup, özü hoşal buladığan bir işla bilen meşgul buluvatkan hodunuğa karap, beşini çaykap koydu. Yaş kırıktan açtı, balılarımız mı inek kitap açtı. Lekin bu hoduna pekatli çoğun mıydı? Kara, ne etki kılıklan kıp oldurgan ne? Başka ayallar bolsa, eri bilen seperge çıksa, yerden ısıdığınız mı atısı, su içemsiz, meyve yemsiz deyip sorap erige, eli su, eli yemeklikten aydıken. Kara bu ne, özü bilerli bop ketkinini, deyip oylu der. Bırak o, ondak oylığını bilen, ayalının yakşı keyfiyatı ve külkisi, onun kumu tesir kılıp, maşınını hoş keyip balda haydap mağmak deyidi. Ayal, erinin bu hiyallerden bir haber halette, yenili öz könlünü hoş kılıp atattı. O, maşınının kendi tarafındaki orındakı da oturuşunu yakış görüldü. Yolda maşınına başkalarını ilip alan vakitladılar, andan aldı tarafındaki orındakı oturattı. Aldı tarafındaki orındakı oturduğunda, karşı taraftan tez süratli gelip atan maşınlarla karısıyla bire 301 erdiğindek vahimi içti kalattı. Yerine asla menişka, maşını haydiğinde paranı sanmasızlıkka, telefonuna karımızlıkka toktumay yöndeydi. Muşu sebepten çıksa, nurgun kıtım takal işimi kalan idi. Şuna, o arka taraftaki orundukta ve huzur oldurup, dikkat etuvarını özü yaktırılan başka yap, dikkat etuvarını özü yaktırılan başka yap, ola ahir menzilge yitip geldi. Emdeki mesele, maşınını kayarge toktutup koyuş idi. Poiz stansıda maşına toktutuş orunu oba, bırak, hakkı ilinlattı. Ola köpürek pul yığıp, işki balısının kiyinki turmuşu yakşı maddi asıl seliş üçün tırış attı. Ayal yüktaklarını ilerledi.

0: Eline 100'den bir et alayım. Makul rahmet. Siz mi mavuk ketikini için afkam? Eline. Rahmet. Siz kaya gibi barısız? Ben oğlumun köyüklü konuluğu barı ben. Siz ki? Benim uyum Şendong'da. Ben Şincan'da aşıda okuvadı ben. Öktabirdeki devlet bayramını öyde ötküzüş için gitvadı ben. Yakşı babdu. Berip kevçe vakit yitemdu. Yitidu. Sizden barılı balınız ba mı? Yok. İki balam ba. Çoğun kızım Tianjin'de okuydu. Kaysı da aşıda? Tianjin'de aşıda. Pa, kızınız ela çeken o? Tianda digen danlık da aşıcı mı?
1: Del şu çakta ayağının telefonu sayırıp getti. Eğer onunla telefon kagan idi. Ben bana vagonu barmen diyen tınga. Kelem sen ya ki poizden çüşkende de tepşi valimiz mi?
0: Bana hazırlı baray.
1: Ayal telefonunu toktan acertip, nerselerini elip eğer bana vagonu bağmakçı bağlı. Yeni iki kız onundan sordu.
0: Oy, ne gibarsız aca? Nerselerinizi karıp durayım o? Bağlı rahmet fikam. Ben yerimden yeni bir yerip geley. Bayı bilet ağandı dikkat kımaptı ben. O başka bir vagon değildi. Bop demese.
1: Ayal, vagondaki yolcular mağdığan tar yolda alga karab ketip atattı.

0: bolsa anlını doğa deydiken. Bu rast mıdır? Mubadı bu söz rast bolsa, hayatımın ahırkı demleri yitip gelgende mumamdan beni çakırışını arzu olayım ben. Mumam aldımgı çıksa, onunla çın yapışım ben. Kollarını tutup herkes koyup vermeyim ben. Onu yitilip, yıraklağı getim ben. Örmetik radyo anlıkçıla, vaktin nasıl tülen bizden bu kadın kıyrandar çeşmeler universal programımız müşahede ahırlaştı. Bu kadınki programının muhariri ve riyasetçisi Bilalcan Qar, mesul muharir Aykız Ahmet, nazaretçi Dilşat İsmail. Hayır hoş dostlar, selamet bulunla, gelin kadınlık programımızda görüşeyle.
1: Çoğunfa milletin ortak gövdesi enini müstehkemleştin ibaret asasi liniyeni çın gözlep, Cungucu zamanı bilaşkan Şincan ameliyatının yeni sahipsini cesaret bilen tutup çıkaylı.
2: Bexatarlık enini puhta turguzup, bexatar işlapçıkırış hatırının aldığını elip, bexatar işlapçıkırış havıpını tüketeydi. Bexatarlık yolunu ilgilemeyli, tosup koymaylı. Ciddi ahvalda tarikatlaş iş bilimleri ve maharetini ilgilem, bexatar işlapçıkırış müdafiyat sifini müstahkemleydi. Hemeyden bexatarlıkı ahmiyet verip, ciddi ahvalı takabül duruşunu bilip, ayıplık yolunu ravallaştıraylı.
3: Asasi kanunun nopozunu koğduğallık

0: hava boşluğa aldın sebebini Çin saklaş diyelektor. İnkılavi ruh ne evlatları ügütüş diyelektor. Tamak meselesini cungoluklarının özgü tayinip halkılış diyelektor. Olimpik tenerket müsabıkısı teyarınıp minut sekundamı koldun beğenmeslik diyelektor. Balılanı en-envi medeniyetke kızıktırış diyelektor. Vatanını söyüş bosa en çoğunkur muhabbettir. Vatanını kızgın suyup bir niyette ortak yürüş kılaylı.
1: Asasi kanunun nopozunu koğduğallık, partiye ve halkının ortak iradesinin nopozunu koğduğallık.
2: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, burç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir hatarlıkı ütkilerini çın tutup, yemeklik bir hatarlıkı ait değil olağa zerbi bireyli. Yemeklik bir hatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte işkoşurup, güzel yanı turmuştan ortak bahar neydi?
1: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeni

0: olan riyasetçiler radyo anlatsam sadece özürüzle hem onların olmuş vakti hayırlı olsun. Ben programdaki 5. numaralı kulakçım selam kolay.
1: Buldu telefon sardır borulup yerimiz dersiniz devamlı. Radyo dolkulları da bozsun. Onun dön başka Subaçan dostumuz bakken ha?
2: Deydu men 4. numarlıq naqsini radyo anlavatqan nəmmi dostlarının könlara mə tələb qılmədim.
1: Buldu siz nəmmi telefon sardır borulup yerimiz de qıtınız devamlı. Radyo dolkulları da bozsun. Ondan salmira tələblən yeni bir qitim anıltı vətkəndin kin, təkarlı vətkəndin kin. Ananın ikinci dostlarımızdan gelen uçurulan taleplerini uğurlayın. Şunu
2: akılayayım.
1: Şunu akılıp bugün yeni okşayışla 5 tane nakşı uğurlaştırdık. Yeni birinci numarada Kamerdin Tursun icrasıdaki meşhurum namlık nakşı.
2: Şunu akış ikinci numarada Ali Tohtu uğurluğun çoğun uyum namlık nakşı.
1: Üçüncü numarada Abdüğani Ablikim icrasıdaki meni çüşeyen namlık nakşı.
2: Dördüncü numarada Gülmira Yakup Atarlıkla uğurluğun Gülbarey namlık nakşı.
1: Beşinci numarada Ali Can Aksop icrasıdaki Otların Yaman namlık muşu. Beştel nakşı uğurlaştırıldı. Hani onda olsa devamlıktır da özellikle yakış görüldüğün, yakış görüp anlaydığın nakşılarını talep talep kısanlar buldum. Bir saat bir vasıta alınış program vaktimizde. Bizden organ süpümüz FM 1079 ile için mülazimette dostlar.
2: Şunda.

0: Hoş dostlarımın taleplerine binaen Ali Can Aksop icrasındaki Utlurun Yaman namlı çatma kılıp beytilgan bu namlı ya. Bir 7 minutla bu ya.
1: Kalı destek oyna koydu cümle.
0: O şu ablacan kımla mel uyu içilem. Ondan buldu bu meşreple. Hoş kini. Onda olsa kıyıp kalan nakşılarımızdan birinci numarada kameradan Tursun icrasındaki meşhum namlı nakşımız var.
1: İkinci numarada Ali Toktoğrul'un çoğuyum namlı nakşımız var.
0: Üçüncü numarada Abdüganiye Abdüküm icrasındaki beni düşen namlı nakşı.
1: Dördüncü numarada Gülmira Yakup Atarlık'la uğrulgan Gülbaray namlı müştöptan nakşımız kaptı hocam. Şunda
0: kani ondan sonra yukarı nakşılardan devamlı noktada talep talep kısanlar bulundu. Bizden organ süpümüz FM 1079 devamlı sizler için mülazimette dostlar. Bir talep ne uğradı vetkenin ki de mi yaşlı sahibine sahibimiz götüp getimiz bu. Bugünkü yaşlı sahibine sahibimiz de dostlar. Aile inaklığının asası öz ara hürmette degen temedeki mezmunni dosturumuz kusunumuz kani ondan bu mezmunga kulak sağan dinkin özellerinin ağan tesirat göz kararışlarınlarını hem biz bilen ortaklaşını unutmağa isler dostlar.
1: Şunak. Onun için Mahmutcan dostumuz maşın akşılardan huzurlanıp evetken güldeslerini tapşırı aldık.
0: Şunak rahmet uçurlarına.

Aile inaklığının asası öz ara hürmette. Tağam bilen hamamının yeşi 80'den aşkan bolsumu, ulanın bir-birik boğan amıraklığı adamın mestikini keltüretti. Yakındıla balıları ulağı dağdoğuluk almaz toy merikisini ötküzüp bədi. Çaşları kardek akargan ama vücududun yaşanğınığa tən bəməydiğen cüşkolluq çıxıp durgan bu bir cüplənin kol tuğlaşqını içi amerika zalığı kirib gelgen salapetlik turquğa qarab, yürküm ayacandan titirəb getdi. 60 yıl az vaqt emezdə. Turmuşnun 60 yıllık ısıq soğuklarını başdan keçürüp, kol tutuşup muşu mənzilgi yetmək, həmmilik kişiye nesip oluduğan bəxt emez. Ola 60 yıllık hayat musabısı da bir-birini hürmətləşni, arayalıq turmuşnun mizanı qılıp geldi. Ola azaldın aldığı kegen tamahını, balıları bilen derkamda oldurup tamah yiyendim uşundak idi. Hatta yırak çayğı yatlıq pop ketken kızı neçi yıldı bir kıydım atansın yoklap kegendim o, bu iltipatın behriman bulanmaydı. Tağam ilgir mağa, bu dünyadaki en şahsiyetsiz muhabbet, atanı bilen perzent otursuzki muhabbet bulsa, en yakın münasuvat, erkutun otursuzki münasuvatdır. Meyli kayısı bolsun onun asası mihir muhabbette. Atanının perzent gibi olan muhabbeti insan tabiatiga sınıp ketken. Eşkandak bedel talep kılmaydıgan minnetsiz muhabbet. Ama erkutun otursuzki muhabbet bolsa, iki tarafının tan bedel tülüşümden devamlaşılgan muhabbet. O şundak nazuk bir münasuvat ki, yakşı perviş kılalsan şundak yakın, yakşı perviş kılamasan şundak yırak münasuvattır. Erkutun otursudaki inaklıqının asası öz ara hürmet ve kent kosaklıqda. Bu ne kısa vaqt devamlaştırış tesemez, tesboğını kanda kılıp bir ömür devamlaştırış. Demek erkutun otursuda pekat muhabbetli bolsa kupayı kınmaydı, yana öz ara hürmet mi buluş gerek degen idi. Birkaç aşını aval kimgi sunuş karmak adı işte görünsümü ama onundan men en hürmet kılıdgan adamsız. Siz menin kalbimde en mühim orunda tursiz degen mena çıkıp durdu. Atanı otursuz ki bu kıl hürmet kelgüsü de perzentlerinden turmuşudu mu örnek buludu. Muşu kurulan yezibeti döldümüzdeki dağlıq tilşunas Joe Yogan apendi bana eslap kaldım. Joe Yogan apendi çakçak kılıp kızın bu ömrümüzde birbirimizge kadeh tutup ötken, çüştün burun çay, çüştün kiyin kahve içimiz. Çünkü ben kahveye amırak, can yunxu çayga amırak, degen idi. Ola özlerinin kadeh sokuşturuş adetini bir ömür özgertmegen. Bu anlamakka adi bir hareket bulsun mu, ama ulanın turmuşuğa mena koşkan, erkutun otursudaki inaklıqını küçeytken. Bunun için bu bir cüb erkutunun birbirine boğan hürmeti ibadınıp durdu. Bazıla vaxt uzargan seri erkutun otursudaki muhabbet sözleşip, ilgirki kızgıllı kamaydı deyişidu. Lekin bu herkes mutlak emez. Erkutun otursudaki mir muhabbetini küçeytişinin nurgun usulları ba. Meselən, ətürgül koyulgan şirada oldurup, isil çaylanı içiş. Şam yorukuda oldurup, keşik tamak yiyiş digendek. Eğer onu yaşayabilirsiniz,

0: Uyungan apandı bilan onun xanimi Jang Yunhoninki qısqa mışu dalıqı bir bilan qılınğan amdi ma turmuşdan kartina sözlengen bu di. Demek amdi bularninki mışu iki jüp arayalninki inaq ötüşige albatta mışu turmuşda her qutu münasibetide öz ara bir biriga olğan muhabbeti köngül bölüşi qarşı tarafning muyum orunda qoyışı hatta farzandlarning mı aldığı ötküzüp atalını bilen perzent otursun ki bir muhabbet o tabi alette adamge sınıp ketken buludu likin arayal muhabbeti onda emez. Diyen ne aşu baş diyemi kıp durup perzentlerdi mi muyum orunda aşu özünün kemrazını üçüncülük derecede kadirligen hürmet kıgan, asırgan, kovdugan şuna boğalık için bulanın ki bir ömür talaşta atışkımayına ait inak icil ütüp hayat musabısını 60 yıl hatta 70 yıl şuna davamlaştırgallıqdan ibaret bir mezmuni bizge yetküzüptüm.
1: Şundan, hürmet kısan hürmet tapsan, izzet kısan izzet tapsan, izzet görsen degendek hem de bu hürmet ikram degen hem de adem gaylıqı kanadayımız hem de adam oylap bakmağın ilk bırak.

0: yatıdı o hem de bu. Şu her kadar vakitte hem de biz aldı bilen başkalarını hürmetleşni. Ameliyatta hem de bunu kaydırıp hep gelsek başkalarını hürmetleginimiz, ameliyat özümüzden de hürmetleginimiz. Özümüzdeki izzet, başkalarının izzet abroyunu kıgınımız, özümüzden izzet abroyunu kıvatkallıkımız. Çünkü işimiz ki hem de biz başkalarının hürmetini kıgan vaktimizde o kişi hem de şu kılganını bilediğin adam olsa.
1: Doğru.
0: Siz hürmetlavatkan ikin o karış tarafı sizin meyli kanda yedik olsun, kanda bir sorun uçurasın. Hem de bu arı hazır bu hem de bir ailedik arı yallah değil vatıdı bu hem de. Etrafımız gel kandak bir kişiye hem de biz hürmet nezarı da baksak, hürmetimiz de ipadılsa karış tarafı mı biz okşaş inkas erişimizde boylayma.
1: Doğru.
0: Şuna bu makalı da mı bana aile inaklıkının ki asasının özüra hürmet buluduğalıkların ibaretten bu hakikatini biz gene ayette aşu turmuşluk tilla bilen
1: çin muhabbetler
0: aşu biz gözümüz bilen körüp turvatkan özümüz his kıla alaydıgan turmuşluk mezmunlar arkalık bizge dedi. Şu abiyamı degenimizde şu hürmet kılaylı hem şunun münasip hem hürmet tapaylı dostlar. Hoş onda olsa yukarıdaki mezmuni dostlarımız mı anladı? Radyo aldıdaki anlı uçularımız. Bu mezmunu anladın ki özellikle kanda bir tesiratlar geldiğinde kanda bir es duyguladı bulu atısıyla özellikle göz karış tesiratlarla hem biz bilen ortak ilişkilerini kızın karşı alımız. Organ supumuz FM1079 hem devamlı sılacı mülazimette dostlar. Uçurlar Allah'ını kütü atımız. Ondan sonra talepten birini uğurluğun bulduk. İkinci bulup Subatcan dostumuz aşı tüyütünç numarada Gülmire Yakup. Qatarlıqla meti bu. Qatarlıqla icrasındaki Gülbari namlıq naqşını tələb qılğan Subatcan saxlab qalmısın həm də. Şuna muş tələbni aval bir urulub etəyli, urulub etib anandakin qalğan naqşları yəni bir-birləb dostlarımızın o zorğusunumuz dostlar.

0: Hoş dostlar, bana tedaplarını bir-birdap uğrullah vatimi. Şunda kılıp yokurda Abdıgani ablaki mecrasıdaki meni düşen namlık nakşinimi anlığa bulduk talepler boyunca.
1: Şunda.
0: Hoş, bunda olsa dostlar. Hem iki tane nakşimiz kayıp kaldı. Birisi Ali Tokta mecrasıdaki çoğun uyum.
1: Yeni birisi Kamerden Dursun Orulgan Mäşuğum Katarlık iki tane nakşimiz kayıp kaldı. Bunda olsa çoğun uyumunu bir anlayılıyor.
0: Şunda kılıp yokturup anlığa istiyor dostlar.

0: Ot apıtıda aldını eliş asas, hayatlık həmmədən əla. Ot apıtıda mutabiyyənliş eğimizini östürüp, aile elektr saymalarını toğır işli dəyli. Öydün çıqqanda su, qazını etib, toqdın ayrı vetişki tegişlik üskünlərini toqdın ayrı vi dəyli.
1: Tez yollanmanızı işinizden aldım, koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi, imza koyup elimeyelim. Alimen.
2: Kaşlayman.
1: Alimen.
2: Kaşlayman. Alimen.
1: Kaşlayman.
2: Alimen.
1: Kaşlayman. Oy, ehliyat tağda dövülünüp getirdi bu. Bunun hepsini ben taşırdım mı?
3: Tez yollanma her yılı 10 milyard oralma kap, 10 milyard yaltıra kalta. 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını payda kılıyor. Sizinçe ulan nəyi gedir qan? Tolaylıq mülazimətin bəhrləniş bilən billə mühit asraşqı mı köprək kimi bilib qoyun.
4: Qanunçuluq ruhini əvj aldırıb, qanun tüzüm qarışını turğuzub, qanun boyunca iş becərişdə çıngdırıb, qanunçuluq mühitini qoğdaylı.
5: Özümüzgi tayınıb, özümüzü küçəytib, cəsarətlik, yaramlıq bulub, baturanı ilgirləyli. Pen texniki de yenilik yaratıp, dövdətinin universal gücünü küçəytəyli. Pen texniki de yenilik yaratıp,

0: umumyüzlük halk seviyeni iş aşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göçünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyle.
2: İki dostlar, bir hatarlık selkarmanla, bir hatarlık sabahlarını əsli çın saklanla.
3: Öyle yalğız kalganda işini takap ulduranla.
2: Sizge balkonu çıkıp oynamanla, düşüp gidiş kavupu bak.
3: Torg'u bir hatar çıkıp, şahsi itinlerini yakışı saklanla.
2: Balıların bir hatarlığını kovdap, hem bir yerde ulağı gamkorluk kılaylı.
1: Beijing vakti saat 19.
4: Milletler İttifakı Terakkiyatının ultesi, her millet halkının can tomuri.
3: Ahletni halganç taşlamak, doğru cayga koysak yeni baylıkka aylanıdı. Ahletni türge ayrışını teşebbüs kılıp, güzel yurt makam kurup çıkaylı.
5: Ey mame deyme, ma aldımdık adaş ne mantak mamaydı kandı. Ey, yol yine tosuldu bana.
3: Her günü okşaş bulmağın sınaklağı düşkünüsüz. Abdumobil heydigen de aldıraksallık kımman, çeçilman.
5: Işık geç kılgan buldum de. Abla, kızıl çırak yandıgan buldu. Vayak tezirak kaydep kütüp ekete içi.
3: Her dakikada, her kıl tallaşkı düşkünüsüz. Abdumobil heydigen de tale sınaş psikikisi de bulman.
5: Seperge çıkkanda bihaterlikini birinci oranına koyun.
3: Özünüz ve ailenizi kiler için Abdumobil'ni bihater heydesini tallan.
5: Bihaterlik yeni turguzup, vaxtlik turmuşunun işkini açaydı.
1: Asasi kanunun nopozunu kaldık, partiye ve halkının ortak iradesinin nopozunu koyduk kaldık.
6: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Baturan'ı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halk turmuşuna bakit saadet geldireyli. İlim penli kızgın söyüp, ilim penli hürmet kılaylı.
1: Islah kılış, yenilik yaratış, cepağı çıdap küreş kılış isteyledi çın durup, partiyanın baştan ahır, devrinin aldığı menişine hakiki kapaletlik kılaylı.

0: umumyüzlük halk seviyeni iş kaçırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Jungochi sosializm yo'li sotsialistik zamonaviylashtirishni ishqa oshirish, xalqqa go'zal turmush yaratishning muqarrar yo'li.

Her millet amasının oluk vatanını, Cumhur milletini, Cumhur medeniyetini, Cumhur Komünistik Partiyesini, Cumhurçi Sosyalizmini kalıptın etraf kılışını üzüksüz küçeyteyli.

Altın tuprak yar köngli, Uruk çazsam öner mu? Xumdan diki xış buldum, Halimni yar biler mu? Neme degen güzel mısrala? Elbette ümidimiz şu ki, Her bir sövgü ilgisinin kalbi, köngli, altın

0: Yolda Xi Jinping yadroluqidagi partiya markaziy komitetining atrofiga zich uyushib, Jongochi zamoni yo'llashtirish orqali qudratli davlat qurish, millatni gullandirish ulug' ishlarini umumyuzlik olg'i siljitayli. Jungho millati bir oila kishilardan bo'lib, Jungo orzusini bir niyatda o'rtaq ishga oshirayli.
1: Odam bilan ochliqning eng yiroq orliqi 1000 chaqirim emas, balki ehtiyozlik terilg'i bilan kuzlik yig'im orsidagi jafoliq kutish. Odam bilan ochliqning eng yaqin orliqi lav chish orsida emas. Lav chish orsida emas. Yuraklar, ochliqni qadrlab, isrobchilikni rad qilaylik.
2: Jungho millati Jung tutup, Jungochi zamani velashturushning Xinjiang sahibisini jasorat bilan kutib chiqaydi.
3: Ijtimoiy muqimlik va abadiy amillik bosh nishonini mahkam egallaydi.
4: Keldim, tez yo'llanmangiz keldi. Efendim, posilkangiz keldi, imzo qo'yib beraveram. Olaman.
5: Qaslayman.
4: Olaman.
5: Qaslayman. Olaman.
4: Qaslayman. Olaman. Qaslayman. Oy, axlat tog'da to'yilib ketibdi bu. Buning hammasini men tashildimmi?
6: Tez yo'llanma, har yili 10 milliard o'ralma qap, 10 milliard yaltiroq xalta, 17 million kilometr uzunlikdagi plastrni paydo qiladi. Sizningcha, ular nega ketadigan? Qulaylik mulozimatdan bahrlanish bilan birga, muhit asrashga mo'l ko'proq ko'ngil bo'lib qo'ying.
7: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir hatarlıki ötkilini çın tutup, yemeklik bir hatarlıki ait değil olağa zerbi bireyli. Yemeklik bir hatarlıki yanı tarakiyatını birlikte işkoşurup, güzel yanı turmuştan ortak bahırlınaydı.
8: Qonunchilik ruhini avj oldirib, qonun tuzum qarishini turg'izib, qonun bo'yicha ish bajarishda chiqib turib, qonunchilik muhitini qo'g'daylik.
9: O'zimizga tayinib, o'zimizni kuchaytirib, jasoratlik, yaramlik bo'lib, botirona ilgirlaylik. Fan texnikida yangilik yaratib, davlatning universal kuchini kuchaytaylik. Fan texnikida yangilik yaratib, xalq turmushiga baxt, saodat keltiraylik. Ilm fanni qizg'in sevib, ilm fanga hurmat qilaylik.
3: Ot apitida oldini elish asos. Hayotlik hammadan a'la. Ot apitidan mudofiyalanish engimizni o'stirib, oila elektr saymonlarini to'g'ri ishlataylik. Uydan chiqqanda suv, gazni etib, tokdan ayirib etishga tegishli uskunalarni tokdan ayirib etaylik.

0: Medeniyet güllense, devlet güllenedir. Medeniyet güçlük bolsa, millet güçlük boludur. Medeniyet işencini çıngıtıp, ucuk, sığdırışcan buluşka emel kılıp, doğru yolda menip, yenilik yaratışta çıngıraylı.
1: Orman ve otlak, yer şarının öpkisi. Kişilerin dikkat kımaylı yakan otu, yer şarı ekologiyasını afet karakterlik vayran kılıp etişi mümkün. Afet karakterlik vayran kılıp etişi mümkün. Hem adamın mesuliyeti var. Yer şarının öpkisini koğdap, birlikte güzel yurt makan berpa kılaylı.
0: İttifaklık, mukamlık, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet. Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göçünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyle.
2: İki dostlar, bihaterlik selkarmanla, bihaterlik sabahlarını əsli çın saklanla.
3: Öyde yalğız kalğanda işini takap oldurunla, nadunuş kişilerle işenmanla.
2: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, şüp getiş kalıpı bak.
3: Torğu bihater çıkıp, şahsi itinlarını yakşı saklanla.
2: Balıların bihaterliğini qoğdap, hem bir yerde ulağı gəmkorluk kılaylı.

0: Jonfa milletin ortak gövdesi yanını müstehkemleştiren ibaret asası liniyeni çan gözlep, Jungoçu zamanı bilaşkan Şinjan ameliyatının yeni sahipsini cesaret bilen tutup çıkaylı.
1: Bekaterlik yanını puhtu turguzup, bekater işlep çıkırış katırının aldığını elip, bekater işlep çıkırış kavupını tüketeydi. Bekaterlik yolunu ilgilenmeyli, tosup koymaylı. Ciddi ahvalda tarikatlaş iş bilimleri ve maharetini ilgilenip, Bekater işlep çıkırış müdafiyat sebebini müstehkemleydi. Hemeyden bekaterlikke ahmiyet verip, ciddi ahvalgı takabül duruşunu bilip, ayıplık yolunu ravallaştırayla.
0: Xalqni merkez kılgan terakiyat ideyası da çan turup, her millet amının erişiş duygusu, bəxt duygusu, bekaterlik duygusunu özliksiz aşırayla.
2: Güzel Şinjan kurup, vatan arzusunu birlikte işe aşırayla.
3: Mahbiyatlikni saqlashda kichik ish yo'q. Davlat mahbiyatlikni saqlash davlatimiz, oilamiz, o'zimiz uchundir.
4: Millatlar ittifoqi taraqqiyotning ultesi, har millat xalqlar ittifoqi taraqqiyotning ultesi, har millat xalqining jon tomiri.

0: nüfuzunu koğduqanlıq.
1: Özümüzgi tayınıp, özümüzgi küçeytip, cesaretlik, yaramlıq bulup, Baturan'ı ilgirleyli. Pen tekniki de yığılık yartıp, Dövdat'ın universal küçünü küçeyteyli. Pen tekniki de yığılık yartıp, halık durmuşuna bakit saadet geldireyli. İlim pendi kızgın sayıp, ilim pendi hürmet kılaylı.
0: Islah kılış, yığılık yartış, cepağı çıdap küreş kılış isteyledi çıntırıp, partiyanın baştan ahır, devrinin aldığı menişiğe hakiki kapaletlik kılaylı.

Haydi yetildirip, yanlık yarış ekologiyasını sistemlik yetildirip, kelgüsü musabıkı yolunu aldın körellik bilen oralaştırıp, yanı süpetlik işlep çıkarış güçlerinin Tiyanşan'ın canobi şimalı da emel ilişip yatıstı atışı. Oval tartıp barıksal işini umumüzdik algı sılcıtıp, zaman vilaşkan kesip sistemi seber bakılışka tükümez güçlük kuvvet koştu. Kıyar derek yeniden şahıldı. En-enivi kesiple akli iktidarlaştırıp özgertilip derecesi östürüldü. En-enivi kesiple arkada kalan kesiplerle beraber emez. Yeni teknikiden paydınlayıp, onu özgertip, derecesini östürüş bulup, o şerait kıkarıp iş görüp, yeni süpettik işlep çıkırış güçlerini ravajlandırışından muhim yolu. Konkret kalıp etkanda, rakamlik energiyanın kuvvet koşuşu da çantırıp, rakamlik teknika, akli iktidarlık teknika arkalık rakamlik kesipleştiriş ve kesipine rakamlaştırışını algı sılcıtıp, en-enivi kesiplerinin çonkur katlamda kepin eksiman özgürüşüge türkü buluştu geldik. Şunun bilen bile, yeni energiya ve muhit qoğdaş tekniksini pahalı kolunup, ünersinin tertibine alalaştırıp, en-enivi kesiplerinin evzel sahalada artıqçılıkını cari kıldırış. Aciz halkılarda kemtiktiklerini toluqlaşıqı törtkü bulup, tenarxını tövelletiş, süpetini östürüp, ünümle aşırışını işkaşırdı. Şincan'ın emeliyeti şunu toluq ispatlıdı ki, en-enivi kesipler özgürüp, zaman vilaşkan kesip sistemisi berpaqılışına mustekem asası qaylanmaqda. Yasımçılık sahası da akli iktidarlaştırıp özgertiş, işlep çıkırış endisini kayıt yaratmakta. Şincan Vuşin Misyalık Çeklik Mesuliye Şerkitinden elektoral hızlaş sıkıgı kirgende akli iktidarlık toş sistemisi tertiplik yürüştürülüp, mekanik bilek menpi kutupluk mistahtını delcaydı tutup, elektoral hızlanan misini yetkeş, orap kaçılaştan bütün ceryani optimatlaştırılıp bir yoldalı tamamını avatattı. Bu sistema adam bilen otomobil aralaş meşgulat kılış bexaterlik yoşurun xapını halkı pıqanmay, her yıl yeni tahminen 450 min yuan xirajetini tijab kalalaydı. Daşkal soğut şirayonu da, bütün ceryallık otomatlaştırıp kontrol kılış sistemisi nacar havarayda mokum aylinişini işkaşırıp, yılığa 2 milyon yuan xirajetini tijab kalıdı. Bütün zencerlik rakamlaştırıp özgertiş, Şincan'daki bu en çok mistavlaş karxansını, işlep çıkırıştan bütün ceryanını sürüştürgülü buluş. Xeyim Xatar'dan del vaxtı da signal verişini işkaşırış imkaniyetine iyi kıldı. Rakamlaştırış, bu karxanının yıllık mesulat kımetini 10 milyard yuandan aşırışıdaki yadroluk tırık pop kaldı. Energiya kimyasına ait sahasıdaki tekniki yanılaşma, okşaşlı körnerlik ünümge erişti. Şincan Şinye Energiya Kimyasına ait çeklik mesuliyet şirketi, uvaq kömürünün besim arkalar tekniksi arkalar, işlenmeyen taş kömürünü, metanol katarlık koşulma kıymetli yokarı kimyasına ait mesulatı aylandırıp, asası ham eşyadan yokarı derecelik materyal gıcı bulgan, mükemmel kesip zincirini tokup çıktı. Bu özgürüş, baylıktın paydınlaş ünümünü östürüp lakanmay, yani en-enivi energiya kesipinin tipini özgertip, derecesini östürüşünün yeni yolunu namayan kıldı. Yazı ilgilik sahasıdaki pen teknikide yenilik yaratış, kesip kımetini kaytadan yaratmakta. Şincan'daki çoğun pen tekniki türlerinin kolluşu da, pen tetkikat kollektibi, birikmi biyologiya tekniksiden paydınlayıp, şacın su işlep çıkarıgılı buladığan kuruluş paktısını muhabqiyetlik yetiştirip çıktı. Bu yenilik yaratış neticesi, paktının en-enivi talalık ziraatten, köp iktidarlık biyologiyelik zavutku özgürüşüge törtkü boldı. Bu Şincan'ın zaman ve uruqçılık sahası da, yukarı kımet tereqli kilişini işkaşurgalıkının callık işbadisi. İli Çuen'nin biyotekniki paycheklik şirketi tabi konak glukozisini dastlabki modda qilib, biologilik içtiş arqalıq, mejaoliyin, xumo yovchun, jechun, jawshavan qatarlıq saplıq dərəcəsi yuqarı gərim buyumları xom materiallarını muvaffaqiyyətlik işləp çıxırıb, köp miqdarlıq yazı iglik məhsulatlardan qoşulma qiymət yuqarı inçki ximiyvi buyumlağıcı bolğan qimmət halqışını əmelgə aşırdı. Bu bəsişlər Şinjanın en-enivi kəsiblərinin yeni tüski kərgəlikinin nəticisi bulub qanmay, texımı mühimi, aldınqı qatardiki texnika arqılıq kəsiblərinin dərisini östürüş, bütün zəngərilik tərəqiyyat qovudunu qayt yaratışının yeni yolunu enıq namayan qılıb bədi. Yeni süpətlik işləb çıxırış güçlərini tərəqiy qıldırış, ərgizmə en-enivi kəsibləgi səl qaraş, hətta en-enivi kəsibləgi səl qaraş, hətta en-enivi bəlkə yasımçılıq kəsibinin nisbitini muvaffaq saxlaş, mülazimət kəsibinin iqtidarını kengaytış, süpətini östürüşünü ilgiri sürüş asası da onun yuqarı dərəcəlikləşiş, əqli iqtidarlışiş, yeşilləşişiqə qarabdıb özgərtişiqə törtkü boludu. Mumbət tıpıraq yaramlıq ixtisaslıqlarını yetildirdi. Ekologiyada yeniliq yaratıb, əql parasetini mücəssimləş vəziyyəti şəkilləndirildi. Başucu Xi Jinping, işlep çıkırış münasebetini cazmen işlep çıkırış güçlerinin terakkiyat talibiga uygulaştırış gerek. Yeni süpettik işlep çıkırış güçlerini ravajlandırışta cazmen yanımı ilgirilgen halda ıslahatını umumüzdik çoğunkırlaştırıp, onun bu uygun kilidigan yeniçi işlep çıkırış münasebetini şekillendiriş gerek deb inik görsetti. Bu muhim bayan, Şincan'ın yeni süpettik işlep çıkırış güçlerinin terakkiyatıga terek boludigan yenilik yaratış sistemisi berpa kılışıga yöneliş görsetip verdi.
Şinjan yenilik yaratış arkadaş terakkiyat kütürtke buluştuğun ibaret devir telpeki yüzünü işte, ıslahatını çoğunkurlaştırışını hesaplan kılıp,

yolu koyup, noktalık sahalardaki ıhtisaslığa baylıkını etişini kollaş ve kapalatendirişki işiltip, meblağ kölümünü adınkı 10 yıldaki umumi jiğandının 3 hesseden yukarı aşırdı. Ihtisaslığa erişinin aşkıcı, ıhtisaslıklarını dallaş, yetiştiriş yollarını kengaytış ve olanın ıhtidarını toplaş, olanı kent kölümde etvarılıp işiltiş polisliği ilgi kılıçta. Şincan ıhtisaslıklarını yetekçi kılıp, yukarı energiya derecelik yanlık yarışı süpsini küçe bir pakıldı. Dövlet şamal küçüden paydınlap, tok çıkırış tekniksi de yanılık yaratış merkezi katarlıq, dövlet derecelik 23 supa sicil energiya koyup bədi. Dövlet şamal küçüden paydınlap, tok çıkırış tekniksi de yanılık yaratış merkezi, dövletimizden tonca şamal generatorunun çoğun zapçaslarını asas ekransız almaştırış əkli iktidarlıq üskünsini muhabbiyyatlik tatkı kılıp yasap çıxdı. Xayro təcrübe xanisi, Şincan bazısı üstüge elip yolu koygan, dövlətdən mühim pentexniki məxsusları bolğan, Şincanın kömür silantis qazı türü kəsbləşdürüb, tərəqqi qıldırış basqıçıqı qədəm qoydu. Tiyanşan təcrübe xanisi, Şincan əxli iqtidarlıq çabduq tətkikat oranı qatarlıq, Abdunum rayon dərəcilik məndin artıq supa, küşünü mücəssənləb, ötkəlgü hücum qilib, kəsblənin tərəqqiyatını çəkləb duruvatqan, bir türküm aşkışlıq, yadroluq texnikilada böz şahasıl qıldı. İxtisaslıqlarını zihnini mərkəzləşdirib tədqiqat bilən şoğulunuş imkaniyyətiki iqi qiliş üçün tüzüm kapalıdı arqılıq azadı muhit bərpa qilişi doğru kilidu. Şincan pentexniki tüzüm ıslahat vəzibisini orlaşdırma qildi. Şincan Uyğur Abdunum rayonunun pentexnikide yenilik yaratış nizami layihəni tədqiq qilib tüzüb çıxıb, qanun qatımıdan pentexnikide yenilik yaratışı kapalıdı qildi. Pentexniki neticelerini aylandırıştaki üçtürlük ıslahatını yolu koyuş layihasını tüzüp çıkıp, vazifeye münasebetlik pentexniki neticelerini aylandırıştaki kıyın meselelerini küçep el kıldı. Şunun bilen bile, pentexniki pul muameli mülazimeti sistemisini mükemmelleştirip, yanlık yarışçıklanma numar karzı katarlık tedbirle arkalık pentexniki tipideki karhanlarının meblağ yürüyüştürüş besimini önümlük yinikletti. İxtisaslıqlar toplanıp, süpü küş koşup, Muhit azadı bulup, en ahırda kişilerin yanılık yaratış hayati küçüğe tolık oru tutuldu. Şincan, nurgun sahalarda böz karakterlik ilgirleşme kolgu keltirdi. 2024 yılı Şincan'da R&D tetkikat ve tecrübe terakiyatı kadimlerinin sani 71 mıngı köpüyüp, 2023 yılı dikiden 15.1% aştı. Texniki toxtamındaki bütüş somisi 10 milyard 151 milyon yuan yetib, 2023 yılı dikiden 38% aştı. Yukarı yeni texniki karxansı 2529 bulup, 2023 yılıdikiden 32.3% açtı. Közüne kamaştırdığın bu sağlık məlumatla, Dəl Şincan'ın siyaset, supa, pul muamiyle, ıxtisaslıqla bir gevdeki ayınlaşta kolgı keltürgen mol neticisi. Yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerinin tərəqiyatı tərək buladığın bu sistemilik güç, yeni tərəqiyatı tərək buladığın bu sistemilik güç, yeni rafta sicil dəşet bilen ıxtırıp, kəsb yeni kuvvetini yitirdürüşünü mənbə bilen təmin edi. Yeni musabıqı yolunu oralaştırdı. Kelgüsüdeki kesiplerinin uşkandak ilgirilişi güç toplandı. Tianşan'ın Cenobi Şimalı'da kelgüsüge münasibetlik bir meydan kesip oralaştırması tez süratli alğı sılcıdılmaqda. Stratiyelik yeniden güllengen kesipler bilen, kelgüsüdeki kesipler yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerinin asasi bağısı buluş süpeti bilen, Şincan'ın zaman vilaşkan kesip sistemisi berpa kılış, rayon rekabet gücünü yukarı götürüşüdeki yadroluq törükü aylanmaqda. Bu Şincan'ın bütün memleket bilen mas kademde pelleden çıkış, halkımı terakiyatını işgal şürüştüki zor tarihi fırsat bilen təmin edi. Abdunum rayonluq pentexniki terakiyat istiratiyası tetkikat oranının başlıkı Kaugan bunun istiratiyelik ehmiyetini şundaq bayan kıldı. Yeşil terakiyat Dəl Şincan'ın bu istiratiyelik fırsatını için tutuşudaki muhim bir şey yığızı. Cenobi Bügür Neftlikideki çöllükte yoruqluq Walt Chas sebi xuddi bir paç köp kök denizgi oxşaydı. O çoğda kuyaş nurini Pakis elektri energiyasiga aylandırdı. İlgirki energiya sərfiyati çoğun bu neftlik, bugünkü günde memleket boyca tunci karbonsuz zavut noktadısına kılındıgan neftlik tabi gazlıqa aylandı. Yeşil tip özgertiş rakamlı kesipler üçün kelgüsüdeki mənzərini enik sızıp bədi. Qarmay bulut hesaplaş kesipler bakçısıda karbon ve suyuqluq arqalıq soğutuş sallıq məlumat mərkizinden mülazimetri Allahide izolyatorluq may suyuqluqı için aylanışı gereklik elektri energiyası şu cayının mol şamal yoruqluq baylıqıdan kəgən. Tabiat özellikleri tayındıran bu bir yürüyüş, tabi soğutuş koşulgan, yeşil tok törtkü buluş sistemisi, yukarı ünümlük, tüven karbonluk hesaplaş küçü bilen təminleşini bu yerde işgal aşırmaqda.
Şunun bilen bile, Cungo Pelle Akademiyası Şincan Fizik Kimya Teknik Tetkikat Orne, bir belbağ, bir yol yadroluk rayonu kuruluşunun ihtiyacını çördep, köptelik ahli iktidarlık uçur bir taraf kılış, çonsallık melumat analizi ve rayon bilek zencire teknik sıkatarlık aldın kıkatardaki sahalani noktalık oralaştırıp, 100 milyon derecelik kölemdeki köptelik, köp modellik, has ilmi salık melumat ambarı kurup çıkıp, rayonun rakamlaştırıp tip özgertişini yadroluk direk bilen temel edi. Aldın kıkatardaki kesip sahası da, Şincan'ın oralaştırışı da deslepki ünüm görüldü. Ürümçi, Gançönpü İktisat Texniki Tərəqqiyyat rayonu, Sanat rayonu da hidrogen energiyası kesbile bağçısı kuruluşu toluq sürətdə alğı siljitilib, yeşil hidrogen işləp çıxırış qatırlıq aşkışlıq törülə makalışıb, kesbilenceri künseri mükemmelleşdi. Şeyhanzi Dövlət Yezigilik Pentexniki Bağçı rayonu da akıl yezi igiliki tizginəklik uşkısı kevezlik pərvişi de çoğun kurqollanılıb, ünüm zor dərəcədə aşırıldı.

旅游，我买去广州的票，我买去广州的票。对不起，明天的票都卖完了。对不起，明天的票都卖完了。好，听众朋友们，以上是今天的全部内容，下一期再见。Hayırlı hoş dostlar. Kilaka Demokrasi'yi yapımızda görüşkice. Aman bu kaysla.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı'nın bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcıları, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 24. günü, yakşembe.
2: Avallı havarayga nazar selip bakaylı. Bugün geceden ert gündüz gece Altay vilayeti Cenobi Şincan'ın gerbi ve Ürümçi şehirdeki Tağlıq rayon, Sancı oblasırki Tağlıq rayon, Xoten vilayeti Bayınğulun oblasırki

0: texnika çeklik şirketinin baş direktörü Li Bing muhbirga mundaq dedi. Bu yıl keng ko'lamdagi aviy o'simlikning chechakliganligini ko'rdik. Buning bilan aviy o'simlikdan muqim hosil elibli qolmay, buningdan keyin zo'r miqdordagi a'lo sifatli aviy urug'liqqa erishib, aviy urug'liq manbasidagi golni bo'g'adigan masalani uzil-kesil hal qilamiz. Aviy odatda oltin o't deb ataladi. Bu Şinjandagi yemeklik ve doğru orunda işletkili bo'ladigan xos özümlik bo'lib, devlet 2-chi darajalik nuqtalik qo'g'dilgan yovi özümlikka tabi. Yovi avini tabiiy yetishtirishning qiyinlik darajasi yuqori. O'sish davri uzun bo'lib, odatda 6 yildan 15 yilgacha vaqtda chechaklab urug'lik hosil qiladi. Mana sahiyasi Chans Xoziyesi o'zgich kelimat tuproq sharoitiga tayanib, pand tadqiqot o'rinlari, maktablar va korxonalar bilan birlashib, o'tkalga hujum qilib, aviy yetishtirishdagi texnikli qiyin masalani muvaffaqiyatli hal qilib, pand tadqiqot, korxona, baza, dehqon oilasi birlashtirilgan boshqurish andazasini qo'llanib, terichilik ko'limini kengaytirib qolmay, texmi muhimi ilgirki yo'qilish kirdovig'i berib qolgan o'simlikni ko'lamlashtirib, sun'iy usulda yetishtirishni ishga tushirdi. Li Bing mundaqdiri. Ekologiyalik terichilik usulida Chans Xoziyesida 16 xil sortdagi aviy o'stirdik. Har bir yerdan 800 kg hosil elishni mo'ljalladik. Aviy o'simligi keng ko'rdik. Aviy o'simligi keng ko'lamda asliga keltirishni yetarlik urug'lik manbasi bilan ta'minladik. Navbatda Manas sohiyasi aviy xos kasbini yezi kentlarni gullandirish nuqtalik turiga kirgizib, mamlakat bo'yicha donliq, o'zgacha, a'lo, yangicha yezilik mahsulotlari markasining qimmatini cho'nqur qezib, terichilik, pishiqlash, madaniyat, sayohatchilik birlashtirilgan yug'urma taraqqiyotining butun kasb zanjirini barpo qilib, e'tiborli boyliqlarni qo'g'dash bilan xos kasblarni taraqqiy qildirishda qo'sh yo'nalishlik o'rtaq foydalanishni haqiqiy ishga oshirdi.
1: Stansımız xəbəri. 2026-cı illik qalıptaşlıq lonqisi Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabiqəsinin 2-ci aylanmədəki 3 meydan müsabiqəsi dönögün ötküzildi. Hər bir meydan müsabiqə nəhayət kəskin ilib verildi. Şundaqla şu jaylarının sayahatçiliki müsabiqəyə oxşaşla alqışlandı. Bayınqılın oblasti komandası bilən Qashqar komandası ötdirisidəki müsabiqədə Qashqar komandasi oldingi yarim maydon musobaqadala kuchlik hujum tashkillab, uda 2 to'p kirgizib, ustunlikni egalladi. Keyingi yarim maydonda Bayinqilin oblasti komandasi kuchlik qaytirma hujumiga o'tib, nuqta to'p fursatiga erishib, 1 to'p kirgizdi. Bayinqilin oblasti komandasining to'p mastonisi Abliz Abdullamindaqdiri. Bu meydan musobaqada mayli Bayinqilin oblast komandasi yoki Qashqar komandasi bo'lsin, o'xshashlar nihoyat yaxshi o'yindi. Qaltis bo'ldi. Top mastonlarimi

0: Şinjan uğlanı, Neşbüt bilen anarının danısıdak zic uyuşumuz. Bu dostluk en kımmetlik degen xat yazılgan bir parça bağakçını kaldırdı. Bu bağakçını Kaşkar komandası üçün tuncu topunu kırgızgen, Kaşkar komandasının 10. numarlık mahiri Alimcan Abdıgeni yazgan. O yana, eğer Bayınğulun oblastik komandası Kaşkar'ı kelip sahipkan meydanda musabıqa geçse, biz mu yaxşı kütüvalımız dep yazgan edi. Kızgın kütüvalğınalarğı rahmet degenlik sahipkanğı bolğan hürmet. Meydanda keskin rıqabetlişiş, rakibiki bolğan en zor hürmet. Futbolunun sehri küçü, əzəldən mutlaq qalbi qilişdə əməz. Bəlki, hər işki tərəb bütün küçünü işqı seyilib, həqiqi küç sınışda namayan qılınıdır. Bu xil küç sınışqa düşməllik bolmasın, bəlki futbolğı bolğan ən sap muhabbet mücəsəmləngən. Bayınğulun oblastik komandası müsabıqda utturup qoyğan bolsumu, meydan, kiyim almaşdırış öyü, kütü verişinin həmisi də bipərvallıq qılmıdı. Kaşkar komandası müsabıqda yeğindli kalmay, kiyim almaştırış öyünü tazılap, bağakçı kaldırıp rahmetini bildirdi. Bu müsabıqda, müsabıqda qalbini kolgu keltürgendin mübəkrek karşı tarafını hürmetli geldik. Ular meydan ahırlaşış püştiki çelinish aldıda rakiplerden bolsa, püştek çelingandın keyin dostlarga aylanıdı. Bir parça bağakçı numar tahtısıdın kişilerinin kalbigi yötkidi. Bağakçıdaki neşbüt bilen onarının danısıdak zic uyuşuş kişi kalbini en illi tılgan cümle. Şinjan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıqısıdaki her bir komanda köp milletten terkip tapkan. Ula meydanda masışılgan sebtaşla, meydan sırtına yakın qeyrindaşlardın bolup, münber süpsada her millet xalık kol tutuşup, kalıptaş buluştak futbol meydandaki en illik menzirge aylandı. Alimcan Abdıgeni lozunki kaldırmağan, şuar toğulmağan bolsumu, özü en adetlengen şekilde Şinjanlıqlarga en tonuş sözlerini yazdı.
1: Әмді мәдіниет ядықарлықлардығы жоңға милеті ортақ кәудесі сәйіпіміз бойча алыш беріміз. Байын ахиясыдығы қызыл мұң өй миладия 3-ші әсірдігі езілған болып, Будда дині шәріқ тарқылып, дөлтіміз тәвәлігінің әң ғарбігі кіргендігі чоң типтігі таш ғар харабесі. Бұ дүнхуандығы Могау ғардың 200 жылғы еқін бұрынғы езілған. Әмді станцымыз мұхбері Оаң Шуэннің тамыр әсімдері қадымки мелодияға варыслық қылып, жоңға мәдениетіні тұташтырды маузулы қәвірін аңықтымыз. Көпчілік чуэндіргічінің бүгінгі қадар 1800 елдің артық тарықы иге қызыл мұң өй елдің артық тарықы иге қызыл мұң өй тоныштырышыға әгішіп, чөл тақ тік қиясығы жайлашқан қызыл мұң өйге кірді. О, 3 километрге созылған болып, азыр 349 ғар сақынып қалған. Şinjan Küsen Tadqiqat Orni Taşğar İbadet Xansi Arxeologiya və Sənət Tadqiqat Orninin başlıqı Miao Li Hui mındaq dedi. Qızıl Mıng Öy Budda dinini Jungo çılaştırıştiki başlanış bolıplı qalmay, Jungo Budda dini sənətinin mühim tərkibi qısmı. Taşğar tamir əsimlərge Gretsiya Rim, Persiya, qadimki Hindistan qatarlıq köp dövlətinin sənət amilleri yoğurılgan. Bunun da otları tüzlenlik medeniyeti asas kılınıp, küsen Budda dini sənət uslubi şekillendirilgen. Miyavli yuxuyumun da axtiri. Qızıl mın öyde dünyadaki asaslıq medeniyelikini körgülü boludu. En muhimi otları tüzlenlik medeniyetinin bu yerde almaştırılgan yuğurulgalıqıdak Budda dinini cungoçilaştırış müsabısı gövdilendirilgen. Tarıqta Komara Civa Katarlık Ali Canap Rahipler Küsendin Yırak Otları Tüzlenlikki Beyerip Budda Akidisini Tarkatkan. Bu ceryanda Küsen Muziki Usulü Taşgar Seneti Şarık Tarkılıp, Hışi Dünhuan Katarlık Çaylardaki Taşgarlarının Kıyabıdaki Təsir Görsetken. Yıllarının ötüşü bilen ufbıraş ve kişiler terapidin bozgıncılık ufçıraş sebeplik Nurgun Tamir Asımları ufbırap rengi öngüp ketken. Бүгінгі күнде пән тәтқиқат коллективі сүнни әқіл, трагерц спектері қатарлық техникаларға тайынып, тамыр әсімлеріні сканерлаш, ұпырап кеткен тамыр әсімлеріні ремонт қылыш, йоқап кеткен тамыр әсімлеріні рәқам шекілді әсліге кәлтіріш қызметіні қанат етірді. Şinjan Küsen Tadqiqat Orni Rəqəmlik Pən Texnika və Hüccət Material Uçurları Tadqiqat Orninin başlığı Zhao Li Pən Tadqiqat Xadimlerinin 38-ci 110-ci ğar qatarlıqlarını əsliki kəltürüşünü ülge qılıp, sənət nəqişleri, şəxslər obrazı qatarlıq əsliki kəltürüşdü.

0: tapşırgan amının erziyet paşkılış diyalosunun 53 parçını tapşırı aldı. Noktalık dikkat kılınan diyalo 4. Bunun için telefon arkalık tapşırı ödülünü 40. Xat arkalık tapşırı ödülünü 13 parça. 53 diyalo için de ürün çehrin münasebetliği 26. İli Kazak Abdunum Oblastı'nın münasebetliği 7. Bayınğulun Mongol Abdunum Oblastı'nın münasebetliği 5. Noktalık dikkat kılınan diyalo 3. Aksu vilayetin münasebetliği 4. Kaşgar vilayetin münasebetliği 4. Tarbagatay vilayetin münasebetliği 2. Qumıl şehrin münasebetliği 2. Noktalık dikkat kılınan diyalo 1. Altay vilayetin münasebetliği 1. Sancıkuyuzu Abdunum Oblastı'nın münasebetliği 1. Kızılsu Kırgız Abdunum Oblastı'nın münasebetliği 1. Bu Türküm'de becerişke tapşırılgan erziyet paşkılış diyaloları işi de muhit bulgunuş tipiğe asasen ayırganda atmosfera bulgunuşluğu münasebetlik bulgunu 13. Şavkundan bulgunuşluğu münasebetlik bulgunu 13. Kattık taşlandıklarının bulgunuşluğu münasebetlik bulgunu 9. Ekologiyege buzgunçılık kılışkı münasebetlik bulgunu 9. Sunun bulgunuşluğu münasebetlik bulgunu 1. Tuprağının bulgunuşluğu münasebetlik bulgunu 1. Başka bulgunuşluğun münasebetlik bulgunu 7. 5. ayının 22. günü geçe Merkez Ekologiya Muhitini Qoğdaşını Nazarat Kılış 7. grupsi cemi 13 Türkümde Abdunum rayonu becerişke tapşırgan amının erziyet paş kılış diyalosu 637. Noktalık dikkat kılınırgan diyalo 44 bulup telefon arkalık tapşırılınganı 547. Xat arkalık tapşırılınganı 90 parça. Yukarıda erziyet paş kılış diyaloları şu caylarının münasuvetlik belgilimi boyunca becerişige ötküzüp berildi.
1: 2026 yılı 5. ayının 13. günü Merkez Ekologiya Muhitini Qoğdaşını Nazarat Kılış 7. grupsi şehrimizki becerişki tapşırgan 4. türkümdeki amının erziyat paşkılış dilosu bir parça bulup, hazır talep boyunca bu türkümdeki amının erziyat paşkılış dilolarını becerişki ötküzüp biriş ve bir tarafdan nazarat kılıp bir tarafdan tüzüdüşünü aşkarlaş ahvalı cedveli cemiyatka aşkarlandı. Bu cedvelini Qumıl Şehirli Xalı Hükümeti doğrudan sürüştürgülü buludu.
0: İstansınız haberi. 5. ayının 22. günü Qumıl Şehirlik Otur Xalık Sud Mehkemesi şehir boyunca 2 derecelik sud mehkemelerinin 2023 yılından 2025 yılı geçip olgan kuruluş diyalolarını kubul kılış beceriş ahvalini umumi uxturuş kılış doğrusunda akbarat ilan kılışını geçip yakınki 3 yıldaki kuruluş diyalolarını sud kılış ahvalini umumi uxturuş kıldı hem de 3 tipik diyalo misalini ilan kıldı. Şehirlik Xalık Kurultayının kısmen vekilleri, siyasi genç azaları ve şehirlik yugurma taratku merkezinin muhbirleri yığınığa katlaştı. Sallıq məlumat göstərilişi içə 2023-cü ildən 2025-ci ilə qədər bütün şəhərdəki sud məhkəmələri quruluş toxtamı məcrası dair birinci sud qarab çıxılıdığan delodan 2148-ni, ikinci sud qarab çıxılıdığan delodan 453-ni yenidən qəbul qılğan. Birinci sudda 1778 deloni, ikinci sudda 340-ni sud qılıb ayaqlaşdırğan. Yenidən qəbul qılınğan birinci sud qarab çıxılıdığan 2148 delo içində 616 delo 2023-cü ilə 685 deylo 2024 yılı, 847 deylo 2025 yılı kubul kılınıp becerilgen bulup, yakınki 2 yılda deylo sani görünerlik aşkın. Akbarat ilan kılış yığını da yana taratku muhbirlerinin 2 derecelik sud mehkemeleri müresse kılış, davanı yandırış hizmetini kandak kanat yaydırılgalıqı, hem kuruluş deylolarının sani eşiş yüzlenişige kandak takabül turduğalıqı dair sorgan suallarına tepsili cevap verildi. Qumıl Şehirlik Otur Xalık Sud Mehkemesi Hektarab 2. Sud Kollegiyasının mesulü Xau Huyvan mındak dedi. Keyin qadamda Qumıl şehirdeki 2 derecelik sud mehkemeleri kanun yürgüzüş, sud kılış funksiyasını devamlı cari kıldırıp, tarmaklar, karxanlar bilen bolgan mas işini küçeytip, Qumıl şehrinin kuruluş bazarının sağlam terakkiyatını kanun boyunca koldap, Qumıl şehrinin eçiş, kuruş işlerini texmi küçlük ədiliyə mülazimeti ve kapalıtı bilen təminləydi.
1: Stansımız xəbri. 5. ayının 22. günü düştün burun Qumıl şehri 2026 yıllık belikçilik külümünü kəngaytış boyunca belican koyup veriş hizmetini başladı. İvrğol rayonu Rahatbağ su ambarı, Xotundam su ambarına kölemlik belecan koyup yerilip, ilmi ekologiyalik vasta arkalık şehir dairizdeki su ekologiyasının tanpınlığı kuğdaldı. İgiliniş içe bu katımkı belecan koyup yeriş paliyeti de merkezinin 210 milyon yuan məksus məbliğe dayanıp, otxor belik, laqı belik, yoğanbaş belik qatarlıq əla sıfatik ozuq süzgücü və otxor belik belecanlardan 210 milyon belecanlarının uzunluğu 10 cm'dan aşıdıkken. Belecanlarının həmisi Sancı Xoyzu Abdunum Oblastının Qutubi nahiyasından setvelinğen. Montizm karantin layaqatlik ispatı hazırlanğan bulup, keliş mənbəsi belgilimigi uyğun, süpüte yaxşı işken. Qumıl şehirli hayvanat yuqumunun aldın eliş tizginləş mərkəzinin muavin müdiri Levin Mondaq dedi. Ozuq süzgüçi beliq və otxor beliq beli jallarını qoyub beriş arqılıq su ambarının su süpütünü saplaşdırıb, su ekologiya qorulmasını yaxşılab, su jallıqları topını əstigi gəldirib, su rayonudiki jallıqlarının köpxallığını yanıma aşırıb, şəhrimizin su ekologiyasını qoğdaş nəticilərini davamlıq müstəhkəmləb, beliqçilik baylıqının yeşil, imkanetik sicil tərəqiyatını ilgir sürümüz. Bu qatımqı belecan qoyub yeriş paletini Qumul şəhərlik yezikliki yezidarisi bir tutaş oralaşdırıqan bulub, şəhərlik hayvanat yuqumunun aldın iliş tizgirləş mərkizi konkur təşkilləb yolu qoydu. İvrğul rayonluq su məsulatları idarisi, İvrğul rayonluq yezikliki universal məmuri qanun icra qılış ətirdi. Qumul şərqi tiyanşan suçılıq quruhi və su ambirini başquruş asraş xizmətçiləri bütün cəriyallıq qatnışıb, maslışıb məşğulat qılıb, belecan qoyub beriş xizmətindən tərtiblik əməl ilişigə bütün küçübdən kapalətik qıldı. 2019-cı yıldan bugün Qumul şəhərdiki yezikliki tarmaqları təvəllikdiki nuqtluq su ambarlarına belecan qoyub beriş paletini sicil yolu qoyub, hazırqıcı cəmi 2 milyon 320 min danıqı yıqın belecan qoyub bərdi. Əlasbətlik belecan seliş arqılıq su rayonudiki canlıqlar türü topunun sanını

0: temperaturning o'rlishi gagishi Bingtuan 13-chi shi Shinxing shahri Tianjie piyodalar ko'chasi davomliq avatlashdi. Bu ko'chada xos mazalik taomlar, istirohat, ko'ngil ochish qatorliklarining hammasi bor bo'lib, avat kashlik bozor shaharning kechilik manzarasiga o'zini qo'shib qolmay, yana shu joyning iste'moliga davomliq turtki bo'ldi. Kechqurun Tianjie piyodalar ko'chasida ziqliq kavob, qotlimidan tortib ichimlik tatlı turumlargacha bo'lgan ushoq yemaklar yoyimlari ratlik tizilgan bo'lib, nurg'un iste'molchilar yoyma oldida xos yemak ichmaklarga ig'iz takkach, kechilik iqtisodning quyuq kayfiyatidan bahramand bo'lib o'tdi. İstimalçı Liu Daşan mındak dedi. Tianjie piyadalar köçüsüde yaydığan, oynaydığan nesler ait köp. Mən her kıtım işten düşüp yoldun ötkeş gelip tamak yemen. Temperatorunun örülüşü gelişip keçilik istimal bazarı sicil callandı. Keçilik iqtisat şehrinin keçilik mənzarası göğsünü koşup, şehir turmuşunu illetiple kalmay, istimalı törkü boladığan, xalık turmuşunu mulazmet kıladığan, işgı oralışı törkü boladığan mühim süpü aylandı. Bugün künde Tianjie piyadalar köçüsü bargan seri avatlaşıp, istimalçılar iqimi sicil açtı. Bu yıl Tianjie piyadalar köçüsü cemi 300 bin yuandan artık meblağ silip, köçü rayonunun katlı detal əslahalarını yaxşılaş, köçü muhitini güzelleştirişki işletti. Hazır bu köçüğe 400'ün artık ticaretçi uğurlaşkan. Uşak yemekler köçüsü de 40 yayma oranı yürüyüşleştirilgen bulup, kündülük xeridari. Bingtuan 13. şi Shinxing şehri Tianjie piyadalar köçüsüdeki yemek içmek dükkanının başlığı Li Tingting mundaq dedi. Her günde tahminen 20 üstelik xeridarını kütüb alımız. Ticaret sonumuz 20 bin yuan etrafıda bolu atıdı. Aynı çağda bu soğudu çemberkinin bir kadar pişip yitilgeldi ki, keşti istimalçılarının bir kadar köpçü geldiğini his kılıp bu yerde ticaret kılışını tallıgan. Yakınki yıllardın bu yan Tianjie piyadalar köçüsü soğudigarlarının makallışış mekanizmini sicil alalaştırıp, tavar süpüti ve bahasını katlı kontrol kılıp, xas zıqlık kavap, Şincangçı alahidelik iğe uşak yemeklerden modu bolu atkan türlük mallar, medeniyet icadiyeti tavarlılığı için bolgan köp kıl kesip altı arkalık, okşamağın yaştaki şehir ahalları ve sayahatçilerinin istimal ihtiyacını toluk kandırdı. Bingtuan 13. şi Shinxing şehri Tianjie piyadalar köçüsünün umumi işler mesulü Gaofeng mundaq dedi. Biz bivasit köçüsünü kararsız kanat yaydırıp, xeridarlarının inkasını toplap, sodigarlarının ticaretini elalaştırışını planladık. Biz yine köçü rayonunun tertibini başkuruş ve yemeklik bir xatarlıkını nazarat kılışını küçeytip, bu yerini yemek içmek, medeniyet, köngül içiş bölgevdüleşken xas keçilik istimal yeni rayonu kaylandırımız.
1: Yukarıda haberle anlattık. Bu kitimki haberlerimizin muharriri Mehmetcan Ahmet, mesul muharrir Rızvangül Nemdul, nazaretçi Ebeydül Basit, Ahad Abdurrahim bilen Xayrinsa Tahir anlattı.
0: Mehbiyetlikini saklaşta küçük iş yok. Devlet mehbiyetlikini saklaş, ailemiz özümüz üçündür.
2: Asasi kanun ruhini cari kıldırıp, asasi kanunun nüfuzunu tikleyli.
3: Kanunsuz meblağ toplaştığını yırak durup, yokur üsümlü karzının az duruştan saklanaydı.
4: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki etiyazlık terilgü bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ısırapçılıkını red kılaylı.
5: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir xatarlıkı ötkilerini çın tutup, yemeklik bir xatarlıkı ait değil olağa zərbi bireyli. Yemeklik bir xatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte işgaşırıp, güzel yanı turmuştan ortak bəhərlinəydi.

0: 不迫切的是扩大厂房企业和生产队的组织的。
1: 党的十一届三中全会，
2: 说跟你严格单位的俺们是不出跟你讲了的。Şu kündün itibaren bizden yölençükümüz vücutu gelgeçke, biz teşvişlenmeydiğen bulduk.
3: Çok iyi bir şey. Bu din bir şey. Renmin bir şey.
2: Şu günü bizden fakirlik şuarımız kendimin koyundu yağırdı. Jongo Komünistik Partiyası əsli məqsədini unutmay, arzuyumuz üçün alğı basımız.

0: Balkonga çıkıp oynamanla, düşüp gidiş kavupu bak.
1: Torgu bir hatar çıkıp, şahsi tınlarını yakışı saklanla.
0: Balılarının bir hatarlığını kovdap, hem bir yerde ulağı gamkorluk kılaylı. Medeni katnaş, siz bizgi hemra.
2: Katnaş bir hatarlığını kovunumuzgi püksek, bəxit ve amallık bizgi daim hemra buludu.
0: Medeni katnaş, siz bizgi hemra.
3: Yolda Xi Jinping yadroluğundaki partiya merkezi komitetinin etrafıga tekimi zic uyuşup, Jongochi zamanı yuvalaştırış musabısı da güzel Şincan'ı tekimi yakşı kurup çıkaylı.
4: Yezi kentlerini güllendiriş stratejisini yolga koyup, yezi kentlerini kesipler arkalık güllendiriş, ihtisaslıklar arkalık güllendiriş, medeniyet arkalık güllendiriş, ekoloji arkalık güllendiriş, teşkil arkalık güllendirişke türtkü balaylı.
5: Yoşurun apet, ot aptının filtisi. Mesuliyet, bihet ot apti yoşurun helpini tügetip, hayatlık ve mal mülük bihetelikige kapaletlik kılaylı. Ottın mudabiyelinişke köngül böleyli. Hayatlık hemmedin ela.
6: Acayip olanın sarı hikmetleri. Cemiyet hakkındaki etraflı bilimler bilen teminler. Sizni doğru yolu başlaydıgan Koğulluk'taki paranla programımız sizni ayrılmaz dostunuz.

aqıllıq onalarının hamısı keng qorsaq, ochiq yoruq ve ağzı tatıq bolishni biladi. Bundaq bo'lganda özimi ailesidekilarni qiynalmaydi. Keng qorsaq onalar oson tashvishlanmaydi, ayiblamaydi. Kishiga chiqishqoq ve tamkin ta'sir beradi. Özini charchatmaydigan onalar oson qoqshimaydi. Balalarga izdinish porisini yaratib beradi. Ağzı tatıq onalar uşaq ishlarga kirishib qolmaydi. Yol dışı. Jöriniz ve perzantınız mana mushundaq erken, köngüllik aile muhitiga teşna. Keng qorsaq buluş. Her kıtım aile bilen kesibinin tamponluq meselesi tılgı elinsa, köp kısım kişiler vakit başkuruş ve iş önümünü östürüşünü oylaydı. Lekin dünyada mutlak tamponluq bulmaydı. Fakat tallaş, ehmiyet bir işli buludu. Fonca barlıq işlada 7 ülüş prinsipiga əməl qilib, öz turmuşunu xeyliliyə yengilletti. Tazlıqını bir tal çaşma tapan muğda kılış qorunmaydı. Pakis körün sılıp ol diye deydi. Tamakını öyde itimen deyip turvanmay, bazı sırtın buyrutup özgeç temlerden huzurlanıdı. Balı terbiyesi de ziyade teşvişlenmeydi. Balının cismani ve ruhi cihetteki terakkiyat kanuniyetine maslaşıp ve hürmet kılıp, düşünüş ve kabul kılış ruhi haleti bilen balının özüp yedilişine hemra bozam, balılarım en sağlam haleti özüp yedilidi deyip karaydı. Darvaqa ölümsiz təşvişləngəndən görə ruhi haləti kən qorsaqaraq bolsa, texmi bəxtik boğulu buludu. Özünü çarçatmaslıq. Balala çoğun boğanda özgə xas boşluqı buluşqa, ərkin azad muhitqa, öz küçünün sınav bəqişqə yintiludu. Balalanı hədədən ziyadı qatıq tutuvanmay, olaq yetərlik boşluq bəsə, ola özlərinən zadın nəməgi ehtiyaclıq işgəlikini bilərli.

Onun haydaş hareketi bilen Çay X'ın yarınışı oturusu da sebep netice münasebeti var. Şuna koşumcu cevapkarlık ne? Yani 20% cevapkarlıkını üstü geliş gerek. En ahırda sot mekimisi bu diyalogdaki delil ispatlığı birleştirip Çay X'ın türlük siyallarını bekitkenden kiyen Yo X'ni cevapkarlık nisbeti boyunca Çay X'ke 250 milyon yandan artık töleşki hüküm kıldı. Yo X'ez kayıl bulmay, Ürümçi şehirlik oturuklık sot mekimisi narazılık arzı sundu. İkinci sot kıvıcı sot mekimisi, birinci sot kıvıcı sot mekimisi bekitken paketle ayınık. Kanunun tedbihlişi doğru adep karab, Yo X'nin narazılık arzını red kılıp, ezli hükümde küşke iki kılıç doğrusu da hüküm çıkardı. Suudiye askerçisi Kartin otomobili köngül içtüre ticaretçisi buluş süpüte bilen Olağının haydaşkı katlaşkan istimalçılığa karta bir hatarlık kapalı tıklayış mecburiyeti buludu. Bu konkert Munola'nın öz içi kalıdı. Bir hatarlık ölçümge uygun kilidgan otomobil bilen təmilleş. Kespi başlamçılık kıvıcı, ya ki yetekçi sepleş. Haydukçilerini layakatlik muhabiset çabduğu bilen təmilleş. Hem takaşını talep kılış. Toluq bir hatarlık əskertmesi veriş ve yetekçilik kılış. Ondaq bombaydıken, İstimalçılarının tölem cevapkarlıkını üstüge elip kalmay, yani özünün ziyanlı uçuruşu da asıl sık cevapkarlıkını üstüge elip kalıdı. Sık cevapkarlıkını üstüge elip kalıdı. Ticaretçilerden ticaret genişkisi bilen təmilleşini aldın talep kılışı. Köngül içi törlerine kanunluk ticaret sorunu bağ yokluğunu tekşürüşü. Hem türdeki köngül içi eslerlerinden tekşürüşte layakatik boğalık belgesi katırlıklarının bağ yokluğunu tekşürüp, yoşurun bir hatarlık hap katırının ortak adını ilişi gerek.

ne eliş yok diş tedbirleri. Tensirde de parazit yaşaydıgan kurutla. Bakmıcılığa et yaz, yazda yağmur yığıp atkanda yaylatıp bakmazlık. Bakmıcılık rayonunun pakızlığı ehmiyet veriş. Otanın havasını vaktada almıştı. Gündelik yemkaşak rızkı ilmi muhafık buluş. Yemkaşak'ın geliş membesi işencilik buluş. Yemkaşak'a parazit kuru tuğumu arzışıp geliştin sakınış gerek. Bulup mu koylağın nem, kökürüp süpütü özgergen yemkaşak'ın bir işten. Şebnem tekı kurumağın o çöplen bir işten sakınış gerek. Kana. Kana adette koyunun yüngü şalan yerde parazitin dağın boğaşka. Koyunun yüngünü kırkıp bulup 15 günden kiyen koyunun 0.15%'lik dibey çoğun eritmesi de. Ya ki 0.15%'lik jing doğruyun süsüman doğrusu da. Ya ki 0.15%'lik şinliyoruyun süsüman doğrusu da vanılaş gerek. Vanılığında doğru suyuklukunun temperatürsini 30 Celsius gradus etrafında kontrol kılış. Her kıtım birden iki kıtımdan tekrar 2-3 kıtım vanılaş. Her kıtımlık vanılaş ağırlığı 5 gün etrafında buluş gerek. Bunundan başka 2.10-3%'lik kan yoktuş eritmesini koyunun diğerisi yumuğu pürküsümü buludu. Bu kıl duvarını her yıl et yazda 3. aydan 4. ayda küzde 9. aydan 10. ayda bir kıtımdan pürkse ünümü yakışı buludu. Salca. Salcanın yoktuşta tergi okul vuruş ya ki ten sırtığa doğru pürküş usulunu kullansı buludu. Tergi okul kılıçta adette avi cünsu süsüman meyi ya ki cünsu ne her kilogram ten ığırlıkıga 0.10-2 miligramdan ilip her 7 günde bir kıtımdan o da 2 kıtım okul kılsa ya ki 0.10-25%'den 0.10-5%'lik şuancami süsüman meyi ne her 7 günde bir kıtımdan o da 2 kıtım teri sertiden sürse türkse salcını tel töküs yok atkılı buludu. Koy çivini 2%'lik dibey çoğun suyuklukını koyunun ten sırtığa her gün 2 kıtımdan o da 7 gün sürse her kıtım doğru sürüş gölümü ten sırtı hacminin 30%'den eşip gitmezlik. Ya ki şipirista koyunun burun töşükige 2%'lik dibey çoğundan 20 mm'den 60 mm'ni ettigen çüş, keşte bir kıtımdan o da 7 gün pürküsü buludu. Dibey çoğunun miktarını katı kontrol kılış. Bu kıl doğrunu işlerken de şıkarlık sosyetiki iki doğrulan işletişten sakınış gerek. Onundan başka her yıl et yaz, yazda 3%'lik leysuer eritmesinden 30 mm'ni on sol burun töşkige günde bir kıtımdan o da 7 gün pürküsü önümü yakışı buludu. Koy çivini köp peyda boğan rayolada bu kıl usulda her yılı 9. ayının 5'iden 10. ayının 5'ince 2 kıtım yokası buludu. Ten içi de parazit yaşaydıgan kurutla. Ten içi de parazit yaşaydıgan kurutların yoktuşta koyların kotan almıştırıştın ilgiri.

radyo uçular. Vakit nasıl tüven bizden bu kadınki Qoğuluqdaki paranla programımız Mışa'da ahırlaştı. Bu kadınki programının muhariri Badgül Salih, mesul muharir Ahad Abdurrahim, nazaretçi Amine Muhammed, riyasetçi Bilal Can Qahar. Xayr xoş dostlar, salamet bulunla, kilar kadınlık programımızı görüşeyle.

0: Yoldaş Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga zich uyuşup, Jongochi zamanı yolaştırış arkalı kudretlik devlet kuruş, milletini güllendiriş uluğ işlerini umumyüzlük algı sılcı taylı. Jonghua milleti bir aile kişilerden bulup, Jongo arzusunu bir niyette ortak işgaşır aylı.
1: Yezi kentlerini güllendiriş stratejisini yolga koyup, yezi kentlerini kesipler arkalık güllendiriş, ixtisaslıklar arkalık güllendiriş, medeniyet arkalık güllendiriş, ekoloji arkalık güllendiriş, teşkil arkalık güllendirişke törtkü balaylı.
2: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki etiyazlık yerliliği bilen küzlük yığım arsadaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ısırapçılık biz bizgi hemra.
3: Katnış bir kaderlikini köylümüzgi püksek, bəxit ve amallık bizgi daim hemra buludu.
2: Medeni katnış, siz bizgi hemra.
4: Rayonumuzdaki çok küçük işler, cemiyet ahvali ve halk rayının cakartısı, komul haberleri programımızı.
0: Aldı bilen bu katım haberlerimizden asasi mezmallarını tanıştırırız.
1: Dövlət yolu 30-cı liniyası ilə yüngan qorxas yoxur sürətlik taş yolunu özgərtiş kənaytış qoruluşunun qomul təvəzdiki tüncü toxtan bölüki asası liniyası tutaşdırıldı.
0: 2026-cı illik Çongqing'nin Şizanga, Şincanga yardan berişi boyca istimal arqılıq yar yolak buluş, işləp çıxırış setişini udullaşdırış məxsus meydan pahaliyyeti başlandı.
1: Əmdi xəbərlərimizdən təbsili məzmullarını anlanla.
0: Stansınız xəbəri. 5-ci ayının 21-ci günü Dövlət yolu 30-cı liniyası Lianyungan Qorğas yoxur sürətlik taş yolunu özgərtiş kengaytış quruluşunun Şinşinşadın tuyuqçı bolğan bölükidin Şinjan yol körük quruluşu quruhi çəklik şirkti üstlük alğan Qumıldın tuyuqçı bolğan bölükinin 1-ci toxtan bölükü asasi liniyasının asfalit yol yüzü oğuşluq tutaşdırılğallıq əlbi xəbəri gəldi. Dövlət yolu 30-cı yıl kursürətlik taş yolunun Qumıldın tuyuqçı bolğan bölükini özgərtiş kengaytış quruluşu 1-ci toxtan bölükü asasi liniyasının 3029 kilometrlik cayda en ahırkı bir otomobil asfaltini yatkızışının tamamlanışına ekşip, bütün liniyanın tuncu toktan bölgedeki azası liniya kurulması kuruluşu oldu bilen tamamlandı. Bu kuruluş tügününün öz kralda tamamlanışı, kuruluşun asası gevde kuruluşu da el kılgış kalbinin kolu keltürülgenlikinin diyerek verip de kalmay, yine 2026 ile 6. ayının 30. günü Dövlət yolu 30. liniyasının Şinşinşadın tuyukçı bulan bölgini bütün liniya boyunca püttürüp, katnaş başlaşka puhta asas saldı. Dövlət yolu 30-cı liniyası Lianyungan Qorğas yoxur sürətlik taş yolunu özgərtiş, kengaytış quruluşunun Şinşinşadın tuyuqçı bolğan bölge dövlətinin bir bəlbağ bir yol yadroluq rayonu qatnaş tomurunun mühim tügünü. Şundaqla, məmləkət boyca bir qetimdələ kengaytıp quruş musabisi ən uzun bolğan yoxur sürətlik taş yol quruluşu bolıb, umumi uzunluğu 537 bütün 125 kilometr kelidu. Əsrdəki qoş yönelişlik 4 otomobil yolu, qoş yönelişlik 8 otomobil yolu bar yepiq yoxur sürətlik taş yolu kengaytılgan. Layihadaki saatlik sürəti 120 km bulup, yol ulunun kengliki 28 metrdən 42 metrəge kengaytıldı. Bu tür tipik qurğaq çöllük ve 100 çakırımlıq şamal rayonuqa yerleşkan bulup, yıl boyu boran çıkış, aciz ekologiyelik şarait ve temperaturu pərqli küşlük buluştak köpkül keskin xırız kuduş geldi. Bu qiyin məsillərini həl

0: Su rayonunun ekologiyalik muhitini yaxşılaşqa küş qoşub, dərya köllərinin təbii qiyabitini qodab, beləqçılıqının imkanetik sicil tərəqiyyatı və ekologiyalik sayahat qurilişiqa puxta asas saldı.
1: Stansımız xabari. Temperaturunun örülüşü gəgişi 2013-ci işi Şinşin şəhri Tianjiye Piyadlar Koçisi davamlıq avatlaşdı. Bu koçuda xas məzilik tamla, istirahat, köngül içiş qatarlıqlarının həmisi bar bulub, Avat Keşlik Bazar şəhərinin keçilik mənzərsəgə özünü qoşublu qalmay, yana şu cayının istimalıqa davamlıq tötkü baldı. Keçkurun Tianjiye Piyadlar Koçisi'da zıxlıq qavab, qatlımıdan tartıb, işçimlik, tatlıq türümlərgeçi bolğan uşaq yeməklər yayımları rəddik tızılğan bulub, nurğun istimalçılar yayımı aldı da xas yemək işməklərgi iğiz təkkəş, keçilik iqtisatının qoyuq keyfiyyatının bəhrəmən bolu atatdı. İstimalçı Liuda Şangmındaq dedi. Kendiye piyadlar koçısı da yaydığan oynaydığan nesnelerine ait köp. Mən her katım işten düşüp yoldan ötkeş gelip tamak yemen. Temperatörünün örülüşü gelişip keçilik istimal bazarı sicil canlandı. Keçilik iqtisat şehrinin keçilik mənzərsəgə özünü koşup, şehir turmuşunu illetip kalmay, istimalı törtkü boladığan, xalık turmuşu mülazimet kıladığan, işgı oralışı törtkü boladığan mühim supuğa aylandı. Bugün künde Kendiye piyadlar koçısı bargan seri avatlaşıp, istimalçılar iqimi sicil açtı. Bu yıl Tianjiye Piyadlar Koçisi cemi 300 bin yuandan artık meblağ silip Koçi rayonunu güzelleştirişki işletti. Hazır bu koçuğa 400'ün artık ticaretçi uğurlaşkan. Uşak Yemekliler Koçisi de 40 yayma oranı yürüyüşleştirilgen bulup kündülük xeridar ekimi 2 bin yetedi. 2013 yılı Şinşin şehri Tianjiye Piyadlar Koçisi'ndeki yemek içmek dükkanının başlığı Li Tingting Ondak dedi. Her günde tahminen 20 üstelik xeridarını kütüb alımız. Ticaret sonumuz 20 bin yuan etrafıda bulu atıdı. Aynı çağda bu soğudu çemberkinin bir kadar pişip yitilgeldi ki, keşti istimalçılarının bir kadar köpüş geldiğini his kılıp bu yerde ticaret kılışını tallıgan. Yakınki yılların bu yan Tianjiye Piyadlar Koçisi soğudigarlarının makallışış mekanizmini sicil elalaştırıp, tavar süpüti ve bahasını katlı kontrol kılıp, xas zıxlık kavap, Şincangçı alahidelik ige uşak yemeklerden modu bulu atkan türlük mallar, medeniyet icadiyeti tavarlırgıç bulan köpkül kesip altı arkalık, okşamağın yaştaki şehir ahalları ve sayahatçilerinin istimal ihtiyacını tolukmandırdı. 2013 yılı Şinşin şehri Tianjiye Piyadlar Koçisi'nin umumi işler mesulü Gaufeng Mundak dedi. Biz bivasit körsütüşünü kararsız kanat yaydırıp, xeridarlarının inkasını toplap, sodigarlarının ticaretini elalaştırışını planladık. Biz yine Koçi rayonunun tertibini başkuruş ve yemeklik bir xeterlikini nazaret kılışını küçeytip, bu yerini yemek içmek, medeniyet, köngül içiş bölgevdileşken xas keçilik istimal yeni rayonu kaylandırımız.
0: Yukarıda haberle anlattık. Bu kıtımkı haberlerimizin muharriri Mehmetcan Ahmet, Mesul Muharrir Rızvangül Nemdul, Nazaretçi Ebeydül Basit, Ahad Abdurrahim Bilal.

0: güzel şincanlı tehımı yakşı kurup çıkaylı.
1: Yezi kentlerini güllendiriş stratejisini yolga koyup, yezi kentlerini kesipler arkalık güllendiriş, ihtisaslıklar arkalık güllendiriş, medeniyet arkalık güllendiriş, ekoloji arkalık güllendiriş, teşkil arkalık güllendirişke türtkü balaylı.
2: Yuşurun apet, ut aptının filtisi, mesuliyet, bihaterliknin ul tişi. Ot abdi yoşurun xelpini tügitip, hayatlıq və malmülük bihaterlikige kapalatlıq qılaylı. Ottın mudabiyelinişke köngül böləyli. Hayatlıq həmmedin əla.
3: Rəngdar çeşmələ.
4: Rəngdar çeşmələ.
3: Əmdi anlaydıqınınla. Edebiyat sənət tipiriki rəngdar çeşmələ proqramımızı.

Keçirim kaldı ve aldırapla. Sakçı yoldaş, keçirim. Bana adım geldi. Biz hazırlamamız, dedi. Ben onun mörsüge yenik şaplaklap koydum. Hem de onun ziyade ciddiyleşip gidişinin adını iliş için külüp durup. Eşkısı yok. Ben siz bilen azırak paranış bakaydı gendim. Ayalınız kandak bulup bundak kisal olup kaldı. Dep sordum. O da kan aldı. 10 yılın aldı da yukarı kan besim sebebinden mansiye kan çıp kalan. Bu ceryanda onun nurgun doktor halına kapadım. Bırak sakaymadı. Dedi otur yaşlık er köp sözü. Halımı kandak uftadım. Sözləb müşiyərgə kəgəndə o ayalıqı qardı. Ayalı levin işarət qıldı. Otur yaşlıq ər dərhal çay qutusunu qoluqı eləb, ayalıqı ehtiyat bilən çay iş güzgəş. Elim yaxşı onun bir qolu saq. O şo, saq qolu bilən mən işarət qılıb yürəb, özünün ehtiyacını uqturdu, dedi. Aqa, qan çəşk kirdiniz? Dəb sordum mən çayçları aqrəb, çırayını səl qoruq basqan ərni, əllik neçə yaşlığı kirgən buluşu mümkün dəb pəras qılıb. O, Tehi yakında 50 yaş kekirgen tuğulgan gününü ötküzdüm, dedi. Bunu anlap, o erge azırak hestaşlıkım kozgaldı. Demizim o, bu er tehi yaşken. Bunundan kiyinki mağdığın yolumu uzun tursa, bu ayal kesel bulup, muşu halet küçüp bağın tursasa,

Radio anlayıcılar. Jokurda üzülmez muhabbet mavzuluk makalini diktinle sunduk. Tövende bir nakşanlaydı. Nakştenkin programımızdan sarkılmaz molları davamlıq diktinle adı buludu.

tanışkaylan seferge çıktı. Ona maşinesini haydab, yezideki öyden poiz stansıgıcı bolgan bir yarım saatlik musabini bir saat 10 minutlili besip yüketti. Ayal şu kadar hoşal ve kızgın idi. Başka içki şehirde okuvatkan balalarını şu kadar sığınan ana, oğlu okuvatkan şehirge bağırdı kalıkını. Omak oğlunu körüp, bağırıcı çığın besip, pişansıgı söyledi kalıkını. Oğlu ve eri bilen bile o şehirnin avat restlilerini, bahçelerini, soda saraylarını aylındı kalıkını oylasala dili söyledi. O muşu günün gelişine ne kadar tekazalık bilen kütti ya. Tehu oğlumun köyce azırak bozumu oruklaydı, özünü yemek içmekten tatımı ölgürdü. Diğer pervişiga anca ehmiyet verip gitmeydiğin ayal, her gün seher keşti.

0: Vagonda emaslikini baykadı. Ayol erinin mijazını obdan bilipti. Bunu uksa erinin yeni çeçilip açıklaydıqalıqını pemlep bu işini onunla kandıq çöndürüş yakıda oylandı. Onun oylığalarından ahırı çıkıca eri kaydıp geldi. Ne oldu? Gönlü çöküp oturup kapsan o. Bir iş buldum ha. Ey karan, çikimizden orne bir yerde emesken. Oy, bu kandıq vağın hem de. Şu, ben mi bilmedim, muşundak bu kaptı şu. Hey. Meyli, belki olsa bir saat 20 minutluk yol bu. Birden de lokumluğu yetip varmaz. Eşten bombaydı. Telefonundan tokacak dursa, poizden düşken de tepşi olamız. Onundan göre, çikimiz bir yerde otursak bombamdı. Dedi ayali. Hey, beledki karab uğrun tapıdığın iş dursa, devlet bayramlık demeliş ki ademez mi? Poizde adem bek çıkken. Örtürüp kalırgan iş bu musun? Bodi, sen özünün oranında otur. Ben bu oranımda tapay.
1: Meyli, çamdan nesiz elin, somkini men alay. Eras, mavi yaydığa nesilerini işkigi böleyli. Men

0: تاریخ قدیم هم فچنچه، توتنچه، بسنچه، آلتنچه، یاتنچه نمرلخ واگون لادن ودی. اما سکسنچه نمرلخ واگون دکه گند توسلب قاضی. سکسنچه نمرلخ واگون با تیزورتی پویزنن آشغان سیکن. شما با واگون دن ادکل بام میتی. آیال ابسوس نب لیفنی چشیدی. بیلات نه باشتر توردن سیت واگن بازا. یا کی بیلات سیت ویدش یاریان دا مشغولات کد دقت کن بازا. مندق اسلام 100 میگن بولادی. آیال پویزنن منزلگی یت پیریشگا یعنی یارم ساعت دک وقت قاگانیدی. آیال که گن یاد بدن یعنی که اینگی یاندی. قایت شود دا او بردل یعنی شونانو اویلاب قاضی. اگر بگن که پویش نه 100 میگن بازا آگان پویز بیلات نن بر واگونن امسک سبب دن ارخودنیش کس وقت قایرلی کت میگن بازا. اولا özlerinin birbirine munchilik özleşip ketganligini, birbirini munchilik yaxshi ko'radiganligini, birdamlik ayrilishqimi ko'ngli unmaydiganligini his qilmas bo'lgaydi belkim. Demisimi, ular to'y qilgan 20 necha yildan buyon bir-biriga hamro bo'lib, nurg'un issiq sovuqlarni birga boshdan o'tkazgan. Ikki farzandi bu dunyoga ko'z ochgan vaqtdan tortib hozirgacha birga cho'ng qilgan. Shundoqli o'zaro bir-birining hayotidagi eng muhim kishisiga aylangan edi. Bu tuyg'ular ayolning qalbini yana bir rad larziga soldi. Ularmi boshqa er xotinlardek turmushdagi qushiq ishlar sababidan gap tagishib, ranjishib qolatdi. Ammo yana tezda bir-birini kechirishib, yaxshilashib qolatdi. Bo'libmi bolalari o'qishib ketib, uyda ikkisini qolgandan boshlab, bir-biriga texim yaxshi muomila qiladigan bo'ldi. Er sirtdan tomoq yeyishni ancha yoqtirmaydi. Ayol har kuni charchab ketsa-mu, eriga u yaxshi ko'rib yeydigan taomlarni yetib beradi. Ayol sayohat qilishni yaxshi ko'radi. Shambiroq yaqindagi sayohat o'rinlari va manzaralik joylarga sayohatga oboradi. Bu jarayonda har xotinning talabi bo'yicha uni har xil qiyofatlarda suratga tortib qo'yadi. Yana ayol oxir joyiga qaytib keldi. Shandongli qiz totliq tabassumi bilan uni qarshi oldi.
1: Qaytib keldingiz ma'acha? Mening erim 15-chi nomorliq vagon deydi. Uning yoniga boramidim. 8-chi nomorliq vagonga borganda to'silib qoldim. Hech qisi yo'q. Poyezddan tushadiganga oz vaqt qoldi-ku deyman.
0: Ayol tutkul vujudidan yoshlik jazbadorligiga urg'ib turgan bu qizg'in va oqko'ngil qizga mehrlik nazari bilan qarab to'ymaydi. Uning xayollarida o'zining yiroq shaharda o'qiyotgan qizi ta'tilda poyezga o'tirib uyga qaytganida cho'qim mushu qizga o'xshash yanada o'tirgan notanish yo'lovchilarga qizg'in muomila qilib ularning yoqtirishiga va hurmatiga erishgan bo'lardi. Xiyol surishga amroq ayol bolalarga oid xiyollarini surib bo'lmayla poyezning radio konidan poyezning qumli vokzaliga yetib kelishiga oz qolganligi haqidagi askartmani angladi. Ayol xiyollar qo'ynidan qaytib chiqdi. Poyezning darisidan uning atvorliq o'g'li yashaydigan bu shaharning ko'rkam imoratlari, yo'l bo'yidagi daraxtlar, yanib turgan chiroqlar orasidagi go'zal manzaralar lap-lap o'tib turdi. Ruhlanib ketdi. Poyez vokzalga kirishga ozlik oldi. Ayol narsalarini elib, yanidagi qiz bilan xo'shlashib, uning safarining o'ngishliq bo'lishini tilab, poyezdan tushib tamshaldi. Qizmi ayolni totliq kulgisi va yaxshi tilaklari bilan uzatib qo'ydi. Ayol poyezdan tushib, yuk taxlarini ko'tarib, vokzalning chiqish eshigiga qarab ketayotgan kishilar to'piga qo'shilib ketdi. Uning ko'zlari erining o'ziga to'limi tonish bo'lgan yaqimli va sumbatli qomatini izlaydi. Darvaqa, u erini tezda tepib oldi. Chunki er uningdan 5-6 qadam narisida mehrli ko'zlari bilan uningga kulimsirab qarab turardi. Eri xotinining o'zini topolmay titib bo'lib qilishidan ansirab, mush yerda uni saqlab turgan edi. Ayol erining qeshig'i keldi. Ular birlikda yonma-yon minib, kishilar to'pi ichidagi ko'zga ancha chiliqmaydigan, lekin to'limi illiq bir manzaraga aylanib ketdi.

ranik püratti. Yal yemiş, meyve çive ve çay seti bilip, babam çıkayan, heytlap gelgen her millet mekmallarını kızgın kütü bilip, özlerinin ah gönül, adli sadda, samimi faziletini ihbarıyla etti. Angliyalik dramaturg Shakespeare mundaq degan. Hayat çapa müşakkatlik hem kısa buludu. Fakat insan faziletle onu kinki devirlerge ulaştırdı. Yaşanganlar kıyırgan seri, ölümünü köpürek oylaydıgan bop kaldı degan. Mamam daim asan ağrıq, asan ölümünü, perzentlerge yük bopkan bastığını, vaxtı da ketişinle arzu kıladdı. Mamam kesellik ehvalini bilgenden tatip, ta bu dünyadın ketküçe, fakat bir aylı vakit ketti. Bundan ilgiri, o özünün rak kesilgi girip tarboğanını bilmekti. O bazdi yandırsa iştahim yok, azim kılışım yakşı emez tepli biletti.

0: Mamamdan ayrılış azabığı çıdımay, öngürəp şıqlap kettim. Mamam kesel buluştan ilgir mana, ozan balam, mana çıraylıq bir yığlıq elip bəsiniz şu, mən siz elip bəgən yığlıq amıraq digen idi. Mamam yaşınıp qalandımı, çıraylıq yürüyüşünü yaxşı görətdi. Mən bək yaxşı bol diye dəb oylab, onun alayda çoğun kızıl güllük yığlıq elip bəgən idim. Qabristallıqdan qaytıp getu atqanda erim mana, mamam rastlılık etdim ha. Bay onu kötürüp manganda tutur yumuşak tek bilindi. Ölüp gitken kişiye hiç okşamaydı. Hatalışıp kalmagandımız ha, dedi. Ben bu mamamın ölümünün yalgan bop kalışını, bunun bir korkunuşluk çüş bop kalışını toluma arzu okulattım. Lekin mamam bu alemden rastlılık etken idi. Babam bilen mamamın öyü beni bekip çoğun büşük. Balılıktaki əslime hodı taşkı mühür baskandak şünç çoğun kuru boludu. Adamın isiden mengü çıkmaydı. Mamam balılık devrimden pervişkari hem bağvini. Hem dilikti ben mi çoğun buldum? Balılık mı buldum? Mamam mı bizden ayrılgılı uzak buldu? Ama mamamdan mekriban çırayı çürürümde hudde hayat tekli ayam buludu. Kişile daim, Adem ömrünün ahir kademleri yitip gegende kulukı ölüp gitken tıpkallarından çakırgan avazı anlını doğu deydiken. Bu rast mıdır? Mubadı bu söz rast olsa hayatımın mamamdan beni çakırışına arzu olayım ben. Mamam aldımgı çıksa, onunla çın yapışımın. Kollarını tutup, herkes koyup vermeyimin. Onu yitilip, yıraklağı ketimin. Örmetik radyo anlıkçılar, vaktin nasıl tülen bizden bu katım Qeyrandar Çeşmeler Universal programımız müşahede ahırlaştı. Bu katım programının muhariri ve riyasetçisi Bilalcan Qar, mesul muharir Aykız Ahmet, nazaretçi Dilşat İsmail. Hayır hoş dostlar, selamet bulunla, gelin katımlık programımızı görüşeyle.
1: Məxfiyyətlikni saxlaşda kiçik iş yox. Dövlət məxfiyyətlikini saxlaş, dövlətimiz, ailəmiz, özümüz üçündür.
2: Asasi qanun ruhini cari qıldırıb, asasi qanunun nüfuzunu tikləyli.
3: Qanunsuz məbləğ toplaşdan yıraq durub, yoxur üsümlü qarzının azdırışdan saxlanaydı.
4: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki etiyazlık terliği bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıktan kadirleydiğen yürekler. Açlıktan kadirle ısırapçılık.
0: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimge iliş, borç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir hatarlıkı ötkilerini çın tutup, yemeklik bir hatarlıkı ait değil olağa zərbi bireyli. Yemeklik bir hatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte işgaşırıp, güzel yanı turmuştan ortak bəhərlineyli.

0: zich uyuşup Jongochi zamanı yulaştırış musabısı da güzel Şincan'ı tekimi yakşı kurup çıkaylı.
1: Yezi kentlerini güllendiriş stratejisine yolu koyup, yezi kentlerini kesipler arkalık güllendiriş, ihtisaslıklar arkalık güllendiriş, medeniyet arkalık güllendiriş, ekoloji arkalık güllendiriş, teşkil arkalık güllendirişke türtki balaylı.
2: Yuşurun apet, ot aptının piltisi, mesuliyet, bihaterliknin ul teşi. Ot apti yuşurun helpini tügetip, hayatlık ve mal mülük bihaterlikige kapaletli kılaylı. Ottın mudabiyelinişke köngül böleyli. Hayatlık hemmedin ela.
1: Beycan vakti saat 24. Hürmetlik radyo anlayıcılar, istansımızdan bugünkü bütün günlük anlatışı muş yerde ahırlaştı. Hayır, hoş vakit olunlar.

radio programmasi. Saat 20:30'da Şinjan radio televiziya stansının keşli haberler programmasi ulap anlatılıdı. Saat 21:30'da Kumul haberleri programmasi. Saat 21:45'da sanat programmasi. Saat 21:50'de Quğulluqdaki paranglar programmasi. Saat 22:45'de programmasi. Saat 22:45'de Kumul haberleri ve Rengdar Çeşmeler Universal programmasi. Saat 24'te bütün günlük anlatışlarımız ahırlaşıdı. Dosay yukarıda stansımızla bugün bir günlük programı uğurlaştırışı bilen tanışıp çıktık. Hem de Galip Erçid'in icrasıdaki Yürükümden Eğitimen Nakşı Anamlık Nakşı'nı deyip kanlığa basınımız yaptırıp anlığa isler.

Radio almış dostlar, tövende kanda kılganda yukarı sübette uxluğulu buludu. Durmuş ritminin tezleşişi bir kısım kişilerde uyuqsızlık, uyuqu sübde nacar buluştak ahvallarını payda kılıdı. Ondaq da uyuqsızlıqın kanda konkret ibadeleri ba, kanda kılganda yukarı sübette uxluğulu buludu. Mutaxassislarning ko'rsatishicha, uyqu odam bedenining sog'lom bo'lishida kam bo'lsa bo'lmaydigan fiziologik jarayon bo'lib, odam bedenining jismoniy kuchini asliga keltirish, bilish iqtidorini kuchaytirish, kayfiyatning muqimligini saqlash, diqqatni markazlashtirish qatorliq rollari bor ekan. Uyqusizlik uzoqcha davomlansa, odam bedeniga ziyon yetkazadi ekan. Uyqusizlikning qanday konkret ibodalari bor? Bunda birisi uxlash qiyin bo'lish, karvatda uzoq yetibmi uxlay olmaslik.

İkincisi ki, oldukidek uxlaş mühiti yaratış. Yataq boyga künürünü tosuduğan pərdi esiş, kulaqqa, kulaq purup, kısa taqaş qatarlıq usulla arqılıb, yoruqluq və şauqunun uyquq bolğan karşılısını azaytış. Yataq boyunun salqın, şamal ötüşüp duruşuğa kapalatlı qılış. Yataq boyunun temperaturusunu 18 Celsius gradustan 22 Celsius gradus qışı saqlaş. Özünün uxlaş halıdi və bədən ehtiyacı maskeladığan matras və yastıqını tallaş kirek. Üçüncüsü, yemek içmeki dikkat kılış. Uxlaştın burun toyunup yiyiştin, bulup mu açıq çüçük, may ve kent miktarı yopur yemeklilerini yiyiştin saklanış. Uxlaştın burun ki 4 saatten 6 saat geçe, kofein bilen spiritinin miktarı yopur bulgan içimliklerini istimal kılıştın saklanış. Tötüncüsü, kanuniyetlik hareket kılış. Her günü muhabbuk miktarda oksigenlik hareket kılış. Meselen, piyada miniş, yugürüş, ya ki su üzüş katarlıkla uyku süptini yokur götürüşge, paydalık bolsu mu? Uxlaştın burunki 2 saatten 3 saat geçe eğir hareket kılıştın imkan kadar saklanış lazım. Beşincisi, naçar keyfiyatını kontrol kılış. Özü yaxşı görüldüğün işlerini kılış arkalı besin ve pasif keyfiyatını pesaytıp uyku süptini yokur götürüş gerek. Altıncısı, uykunu yaxşılaş usulunu ilgiləş. Uxlatış doğrusuğa tayin verilişdən başqa yenə tor supulardan faydalanıb uyku supitini yaxşılaşının davalaş usullarını ilgiləş. Uykunu çəkiləş davalaş usulü, sidiyyətlik muda usulü qatarlıq usullarını qollanış arqılıq uykunu ünümlük yaxşılaş lazım. Hörmətli radio anlaş dostlar, yokurda, qanda qılğanda yokur supatda uxluğulu buludu digən temada sava sözləb bəduq. Əmdi Ablikim Ənvər icrasıdır ki, Dildar Güzəl namlıq naxşını diqtanlar qısunumuz.

0: sıcılıqını tanlaş, ziyade çarçaş ve zahmınıştın saklanış gerek. Bir aramlıq ya ki harğılıq eskılığında dərhal toxtap aram elişi, məcburi davamlaştırmasıqı gerek. Maharet ve qiyafetke dikkat kılış. Arğam sekregende doğru qiyafetini saklayıp ve sekreş maharetini kullanıp qiyafetinin doğru bulmasıqı sebepidin erkettin zahmınıştın saklanış gerek. Bunun başka arğam sekregende nəpəs ritmiqi dikkat kılıp, nəpəsiniş təkşi buluş, nəpəs rıvan bulmasıq sebepidin arğam sekreş ünümüge təsir yetiştin saklanış gerek. Arğam sekreş balala oyunu bulup lokalman yana bedenin yetilişini ilgiri sürüdüğen sağlamlıq hareketi. Balala doğru qiyafet ve maharet arqılıb, arğam sekreş edip gelgen hoşallıqdan bəhriman bulalaydı. Şumlan birlə boy igizikini östürüş ünümüge yetenaydı. Atanıla balalarını arğam sekreş paliyetige köpürek katnış qırıqbətlendirib, onlarının bu hareketki bulgan kızgıllıqını yetildirib, onlarının cismani ve ruhi sağlamlıqının umumüzik terakiyatını ilgiri sürüşü gerek. Qani biz birlikte arğam sekreb, sağlamlıq ve hoşallıqdan birli vaqtta bəhrinlaydı. Hürmetli radio almış dostlar, yok burada balığınız arğamçını doğru sekredi mi degen temada sava söz əbədiq. Şomlan bugünkü səhər köyleri programımız müşarıda axırlaşdı. Bu qitimki programımızın muhariri ve riyasetçisi Abdüvəli Mütəllib, məsul muharir Ayqız Əhməd, nazaretçi Amina Muhammed. Xayrı xoş dostlar, səhərdən başlanğan bar çişlərinlə oğuşuq olsun, tüvəndi deyiqdanla davamlıq oğuşuq olsun, tüvəndi deyiqdanla davamlıq durda istansı programları da bolğay.
1: Jonhua milletin ortak gövdesi yanını müstehkemleştiren ibaret asası liniyeni çın gözləb, Jungucu zamanı vilaşkan Şincan əməliyyatının yeni sahibsini cesaret bilen tutup çıkaylı.
2: Bexatarlık yanını puxta turğızıp, bexatar işlep çıkırış xatırının aldığını elip, bexatar işlep çıkırış xavipini tüketeydi. Bexatarlık yolunu ilgilemanmaydı, tosıp koymaydı. Ciddi ahvalda tarqaqlaş iş bilimleri ve maharetini ilgilep, Bexatar işlep çıkırış müdafiyat sifini müstahkemleydi. Hemeyden bexatarlıkı ahmiyet verip, ciddi ahvalı takabül duruşunu bilip, ayıplık yolunu ravallaştırayla.
3: Tez yollanmanızı işinizden aldım, koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi, imza koyup elbirim. Alimen.
4: Taşlayman.
3: Alimen.
4: Taşlayman. Alimen.
3: Taşlayman.
4: Alimen.
3: Taşlayman. Oy. Əxlət tağdak dövülünüb getirdik o. Bunun həmisini mən taşıldım mı?
5: Tez yollanma hər ili 10 milyard oralma qap, 10 milyard yaltıraq xalta, 17 milyon kilometr uzunluqdaki plastırını payda qılıdır. Sizincə, ulan nəyə gedirdik anı? Kolaylıq mülazimətdən bəhriliş bilən billə, muhit asıraşqımı köprək kim ol bölüb qılın.
0: Qanunçılıq qanun boyca iş becərişdə çıngdırıb, qanunçılıq muhitini qoğdaylı.
2: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Baturan'ı ilgirleyli. Pen tekniki de yığınlık yaratıp, devletinin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yığınlık yaratıp, halık durmuşuna bakit saadet geldireyli. İlim pendi kızgın sayıp, ilim pendi hürmet kılaylı.
6: Ot apitede aldığını eliş asas, hayatlık hemmeden ala. Ot apıtıdın mutabiyyeniş yanımızını östürüp, aile elektrik saymalarını doğru işle deyli. Öğüdün çıkanda su, gazını etip, tohtun ayırı vetişke tekişlik üskünlerini tohtun ayırı vetişke deyli.

0: Kebaplık, mukamlık, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet. Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medikertiş arkalık beyişini ilgeri süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyle.
1: İki dostlar, bihaterlik selkarmanla, bihaterlik sabahlarını əsli çın saklanla.
2: Öyde yalğız kalğanda işini takap oldurunla, nadunuş kişilerin işenmanla.
1: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, şüp getiş kavupu bak.
2: Torğu bihater çıkıp, şahsi itinlarını yakşı saklanla.
1: Balıların bihaterligini qoğdap, hemmi yerde ulağı gəmkorluk kılaylı. Afet kavupunu başkuruş ve afetini her taraftan yeni kiltiş karşını puhtu turguzup, afetini müdafiyeniş, afetini azaytiş, afetini kutkuzuş mesuliyetini emellileştirip, afetini müdafiyeniş, afetini azaytiş bilimleri ve teknikisini umumlaştırıp, afetini müdafiyeniş, afetini azaytiş ini ve özünü kutkuzuş, özara kutkuzuş iktidarını küçeytip, afetini müdafiyeniş, afetini azaytiş, afetini kutkuzuş halık müdafiye sipini müstehkemleyli.
2: Hemmeyle bihaterlik ehmiyet verip, hemmeyle ciddi işlağa takabül turanlayan bulup, asasi katlamdan afetten müdafiyeleniş, haterden saklanış iktidarını küçük başlayın.

Hürmetlik radyom dinleyicileri. Naqşı musiqiga taşna bolup turuwatqan qalbiñlarga yana eng sarxil mazmunlarni tayyorlab mikrofon aldığa hazır buldum. Kuylar jamgahi programımızni yaqtırıp anglaşıñlarni qızğın qarşı alamız. Men riyasatçı dostuñlar, Raziya Tümerim.